Yine bu kentin gecesine yağmur, benim de payıma sensizlik düştü. Yusuf'unu kaybetmiş Yakup misali, uykusuzluktan gözlerim kan çanağına döndü. Aleyhine kurulmuş cümlelerimin sonunda, varlığınla yokluğun arasında savaşıyorum. Sensiz kalma ihtimali, dört duvar arasında sıkışmış bir ruhun güneşe hasret haliyim şimdi. Ve ben her gece gözyaşlarıma karışan acılarını öpüyorum.

kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı.

hiç sevmedi dediler. Gücendim yar. Yalanmış dediler. Bir anlıkmış dediler.

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdumda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye bilmiyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgili, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılık da olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun. Ben...

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama sanmıyorum.

0: yapıştır. Bir sağa, bir sola. Euroları yapıştır. Şu euroları bir alabilir miyim ya? Gençler. 5 euro, 10 euro. Yok maalesef. Komşularıma da çok selam. Acaba komşularım beni çok mu seviyor? Allah Allah. Hazır mıyız? Ya Figen'in doğum günü kutluyoruz. Kızları topladık. Bircan, Nuray ablam. Şu Figen'in doğum günü bir kutlayalım ya. Benim İbo'nun Melekleri grubu. Figen'cim doğum günün kutlu olsun güzelim. Yeni yaşın. Sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Bak Çiğdem hemen sana şöyle bir 100 euro takıyor. Oo. Bircan Hanım da 100 euro takıyor. Bravo.
1: Haydi bakayım.
0: Hazır mıyız? Nuray abla. Fatma uyuyor ya. Tüh ya. Yapıştır.
1: Kaldır kolları Türkiye.
0: Samsun burada mı? Stuttgart burada mı? Antalya burada mı? Bizim İbo'nun melekleri burada mı? Hadi bakalım. Yapıştır. Şimdi kıymetli yakışıklı beyefendiler, kıymetli güzel hanımefendiler, radyo yayını başladı. Sevgili gençler, herkese bir günaydın diyelim. Vallahi bugün çok keyfim yerinde. Bugün enerjimiz maksimum. Ya benden daha hızlısı Türk Hava Yolları şu anda 35 bin feet. Hadi bakalım. Ya Cide bizi dinliyor mu? Kastamonu Cide. Ali abim dinliyor mu ya? Ali abinin babası. Ali babamız dinliyor mu? O kadar güzel bir adam ki. Ellerinden öpüyoruz. Ali baba. Yanıyoruz. Yak yak. Şimdi şarkılar bugün şıkır şıkır ya, enerjimiz de maksimum seviyede. Böyle biraz böyle. Acaba ben potpourri mi yapıyorum şu an? Şöyle güzel başlayalım dedim ya. Radyo çünkü dünyanın en güçlü iletişim aracı. Madem öyle dedim, biz de bugün doğum günü olan, aha mesajların güzelliğine bak. Mehtapçığım günaydın güzelim. Sağlık çalışanı Mehtap'a da sevgilerimizi iletelim. Ataköy Mehtap.

Bircan diyor ki doğum günümüzü unutmadığınız için teşekkürler. Bircan'ın doğum günü de yarın mı? Acaba size hediye mi almam lazım? Bugün bir alışverişe mi çıksam acaba? Evet ya, bugün yayından sonra alışverişe gideceğim. Acaba ne hediyeler alacağım? Şımartma paketi için hediye almam lazım.

0: Şimdi Atakum'da yerlere bakıyordum. Nerede kalacağım? Aa, ne kadar güzelmiş burası ya. Burayı tutarım ben.
1: Oo, çok iyi ya.
0: Atakum, hazır mısın? İbrahim Elden yarın Samsun Atakum'a geliyor. Kaldır kolunu. Ya var. Bugünkü enerjimiz çok iyi ya. Bihter çok güzel liste hazırlamış ya.

Mesajlar yıkılıyor şu an. Stuttgart, Southside Piercing, Nuray ablam. Hazır mıyız? Karadeniz burada mı? Karadeniz'i göremiyorum ya. Neredesin Karadeniz? Burada mı Karadeniz? Yapıştır İbocuğum. Samsun, Trabzon, Rize, Kastamonu burada mı? Çorum burada mı? Giresun, Ordu burada mı? Giresun ve Ordu.

Evet, dedim ya size, tadımlık böyle. Bugünkü şarkılarımız tadımlık gidiyor. Bilmem hoşunuza gidiyor mu? Ya biz her zaman farklı şarkılarda çalabilecek altyapımız var, kapasitemiz var. Abi bir bakıyorum, dün mesaj gelmiş. Farklı şarkı yok mu radyoda? Al buyurun. Bulutları kaplanmış dumana bak dumana.

0: Herkesin gönlü olsun vallahi. Herkesin. Bugün herkesi mutlu edebilecek bir enerjim var. Acaba bugün İbrahim Elden herkesi mutlu etmek için elinden geleni yapıyor mu? Kova burcu İbrahim Elden bugün enerjimiz maksimum ya. Oğlak burçları burada mı? Aslanlar burada mı? O zaman Aslan burcunun şarkısı geliyor. Buyurun aslanlar. Acaba aslanlar şu an ormanda mı? Eğleniyor muyuz? 70'ler, 80'ler, 90'lar yapıyorlar böyle. Her daim en iyiler. Geldi bak. Son 2, 3, 4, 1 saat son.
1: İsmail bir tuhaf adamdır. 3 kuruş için hesap sorandır. Uyanık geçinir ama yalandır. Tüm mal varlığı cebinde olandır. Liseyi alakasada bitirmiş.

0: Sek sek sekerek İsmail.
1: İsmail.
0: Rastlık çekerek İsmail.
2: Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Her bölümden birer şarkı. Bam bam bam bam bam bam bam bam bam. Acaba biz bu sabah pindiriksi fazla mı içtik?
1: Çıktım armutta, yarım geldi altına. Seçtim sarılarını, yattım peştem haline. Armutu budakladım, dallarını sakladım. Anasını yanine, kızını kucakladım. Armut budaklanır mı, dalları saklanır mı? Anasını yanine, kızını kucakladım.
2: Olmaz! Gelsin bir tane daha şarkı.

Abi bana mesaj gelmiş. Farklı şarkılar yok mu diye. Buyurun. Yani İbrahim El'den her türlü çalabilir şarkıları yani. Sıkıntı yok. Değiştir diyenler var mı? Değiştir. Tabii ya. İşte şarkı bu ya. Bence böyle devam edelim. Sana ben lazım, bana da sen lazım. Oo. Bence günün şarkısı olmalı yani. Bugün iki günün şarkısı var. Biri bu, diğeri de...

kıyameti dostlar, bana bir günaydın enerjisi, bir kalp atabilir misiniz ya? WhatsApp'ta bir şeyi kontrol ediyorum da. Bana sadece bir kalp atabilir misiniz? Acaba Murat abi şu an bizi mi dinliyor Erdatlı? Günaydın kral. Bir kalp atabilir misiniz? Radyonun WhatsApp'ına lütfen. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Bir WhatsApp'ta bir güncelleme geldi de bir kalp atabilir misiniz?

Şimdi arabalarında bizleri dinleyenlerin videoları da gelmeye başladı. Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Kimler bizi nerede dinliyor bakalım? Evet, İstanbul trafiği, Almanya trafiği, Belçika trafiği. Orada arabalarda dinleyenler, bizleri hem karasalda hem dijitalde dinleyen herkese bir günaydın diyelim. Şöyle bir kalpler gelsin ya, WhatsApp kilitlendi çünkü az önce. Nuray ablacığım, Southside Piercing günaydın. Bir canım, çok teşekkürler. Canım benim, sevgiler, selamlar. Şarkılar size darman olsun. Evet, diğer mesajlar burada, şunlara bakmamız lazım. Şu aşağıya inmemiz lazım, aynen. Çok indik ya, tüy ya. Dur. Ah, geldi. Şöyle. Evet. Neden anlamadın? Neden anlamadın? Sevgili Figen'in doğum gününü kutladık. Çok teşekkürler. Yeni yaşı sağlık, huzur, mutluluk getirse. Hala 20'sinde, hala enerjisi maksimum. Salim abi, Salim Aydın, çok teşekkürler. Anka Premium Event, çok teşekkürler. Kamercim, nasılsın koç kadını? Kamera da çok selam yollayalım. Muhteşem bir enerjisi var. O güzel şarkı armağan olsun. Yok ki senden başka dün. Hadi bana burçlarınızı yazın ya. Yolla gelsin burcunu. Emine ablam, çok teşekkürler. Nevşehir, Ürgüp'ten. Murat abinin kıymetlisi. Hayatının anlamı, aldığı nefes. Günün şarkılarını şimdi sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Şu şarkıyı bir değiştirelim ya. Artı 43 660 130 1979. Sinan Akçıl'dan bir şarkı isteyebilir miyiz ya?

Hocam Kastamonu yolundan selamlar diyen o bizim dublaj okulundan arkadaşımız mı? İsminizi yazabilir misiniz ya? Kastamonu neresine gidiyorsunuz öyle? Ne kadar güzel. Ben de Kastamonu'yu çok severim ya. Hazır mıyız? Gelsin güzel bir şarkı.

0: suyun rafı.
1: Kendi yanında kavrul, kendi yolunda kaybol. Beni
2: şimdi günün şarkısı Sinan Akçıl. Bir dakika daha dur. Bir dakika yetmez. Acaba daha mı uzun bir sürmeli?
1: Tükendim, hem ilacım hem...
2: Gelsin şarkı be. Ama radyonun sesini biraz açayım. Kahve eşliğinde bu şarkıyı dinler misiniz? Güzel bir kahve şimdi. Ah, olsa da içsek Americano.
3: Biliyorum.
2: Ya da bir latte böyle güzel, böyle sütten oluşan. Bihter, yapsana bir güzel kızımız bize. Hadi bakalım.
3: Gidersen git ama lütfen. Bir dakika daha dur.
2: Ha, duygusal anlamda diyor. Acaba bu şarkıyla şu an dans mı etmeliyiz?

Böyle bir şarkı gerçekten muhteşem ya. Acaba moda mı girdik şu anda? Günün en güzel şarkılarından bir tanesiydi. Güzel şarkı. Şimdi bugün şarkı seçimlerini size bırakıyorum. Çiğdem ve Ebru beni pide yemeye götüreceklermiş. Oo, Çiğdem süpersin ya. Ama ben iki porsiyon yerim ya. Çiğdem, gerçekten muhteşem enerjin var. Günün şarkısını sana ve sevdiklerine darma edelim. Çok içten doğal ve samimi. Ya işte ben her zaman diyorum ya. Hayatta insanın her zaman güzel, samimi arkadaşları ve dostlukları olacak. Bir dakika dur. Şimdi Güler Hanım bize güzel bir mesaj gönderdi. Şarkı darman olsun. Şimdi bugünkü şarkıların listeye uygun olmasına ne diyorsunuz? Çok iyi değil mi ya? Dövmeli Tülay geldi. 20'den fazla dövmesi var. Ve Viyana onu konuşuyor. Özkan her gün kahvaltı yapmıyor sırf bu güzel enerjisi için. Eslem geldi. Günaydın Eslem, bizim dublaj okulundan, kıymetli öğrencilerimizden. Yeni Medya Akademi dublaj okulu sevgili Eslem, nasılsın? Ailesiyle beraber yolda dinliyor. Hocam sizi dinliyoruz şu anda, sevgiler. Kastamonu İnebolu'ya gidiyor. Ne kadar güzel ya. Peşimde sana. Yalın'ın bu şarkısını seviyorum ya. Ebrar günaydın. Şimdi yayına katılıyorum demiş. Çok teşekkürler. Sinan Akçıl istiyorum demişti Çiğdem. Ama şarkı da güzelmiş. Dinlettik bu arada. Dinlemek istiyorum yani diyor. Şarkıyı dinlemek istiyorum. He, üzerine konuştum ya. Ya ben onu anlamadım ya. Ben hani şarkıyı dinlemek istiyorum Ben de diyorum ki çaldık ya şarkıyı. Kız diyor ki, ya dinlemek istiyorum şarkıyı. Konuşma yani. Aşk olsun Çiğdem ya. Kalbimi kırdım vallahi. Yalın akşamüstü günün en güzel şarkılarından bir tanesi. Acaba Almanya'dan Samsun'a gelen Çiğdem bizim kalbimizi mi kırdı bugün? Sevgili Bircan da sabah yürüyüşünde, ona da bir günaydın diyelim. Bugün diyor evdeyim diyor, birazdan çıkacağım yürüyüşe. Gayet güzel gidiyor şarkılar şimdilik demiş. Vallahi şarkılar az önce çok güzel hazırlamıştık. Dün geceden hazırladık. Sabaha kadar uyumadık o şarkı listesi için. Kıymetini bilin ya. Çok çalışıyorum bu radyoda. Ali Süzen'in sevgili patronumun babası beni dinliyor. Ali amcam, ellerinden öpüyorum. Müthiş bir adam ya. Ya diyor ki oğlum değil, ben senin kıymetini biliyorum diyor. Bazen Ali abiye takılıyorum ya. Maaşını bundan sonra ben vereceğim senin diyor. Ali abi de maaşımı yollarken bir sıfır fazla koymuş. Tansiyonu düştü. Dün beni böyle bir heyecanlandırdı. Allah Allah diyorum, Ali abiden böyle bir para gelmezdi. Acaba beni tazminatımı mı ödedi? Hani kovacak mı işten? Biraz şaşırdım tabii. Bu kadar yüksek miktarda hiç tarih boyunca atmamıştı. Ya İbocuğum, yanlış yolladım. Kusura bakma, bir sıfır fazla koymuşum. Sana zahmet, bana geri göndersene parayı falan. Abi dedim ya, yola çıkacağım. Samsun'a para lazım olur. Sen gönder kardeşim paramı dedim. Günaydın Guten Morgen İbo, keyifli günler diliyorum demiş. Koç kadını sevgili muhteşem enerjisiyle kamer aramızda, kocaman bir alkış. Acaba trende kaybolup bizi bulacak mı? Kamer bizi bulsana trende ya. Aa, geçen kayboldum ya. İşte şarkı bu. Bir kahve molasına çıkıyorum. Pindrinks İbrahim Eldin'i sunuyor. Şekersiz ve glutensiz Pindrinks. Viyana'da tüm marketlerde.

0: Sevgili dostlar, benim son günlerde çok keyifle dinlediğim şarkılardan bir tanesi. Benimle aynı doğum tarihi ama şarkının enerjisi çok iyi ya. Şimdi kimler bizi nerede dinliyor? Şöyle bir görelim bakalım. Bir WhatsApp'ı şöyle bir şıkır şıkır planlayalım ya. Acaba Hülya Hanım bizi mi dinliyor? Sevgili beslenme uzmanımız, sevgili kıymetli arkadaşımız, dostumuz. Herbalife burada mı? Hülya Yazgan burada mı? Hülya nasılsın ya? Günün şarkısını Hülya Yazgan'a ve sevdiklerine de gönderelim. Acaba ben bu sabah börek mi yedim? Sevgili Hülya Yazgan, acaba böyle ara sıra kıymalı börek böyle iyi geliyor. Ne diyorsun bu duruma? Ah İbo, nine İbo. Shake falan, arada çaylar, vitamin. Şaka şaka, öyle bir şey yapar mıyım ya? İki Hülya arasında bir dilek tutalım hemen. Bir tanesi Almanya'dan Hülya, bir tanesi İzmir'den Hülya. Onlara da bir günaydın diyelim. İbocuğum şarkılarla beraber dans ediyorum demiş. Ne kadar güzel ya. Onlara da selam yollayalım. Dans etmek kadar güzel bir şey yok dünyadaki. En heyecan verici duygulardan bir tanesi bence. Şimdi bir şarkı var böyle. Bu şarkıyı dinletmek istiyorum ya. Evet, bu şarkıyı sevgili Mustafa'ya da armağan etmiş olalım. Viyana'dan sevgili Mustafa'ya, sevgili Emine ablamıza da armağan edelim. Emine Erdat da, Emine abla ne yapıyorsun sen ya? Abla, dün senin kocan uyuyorum deyip beni aradı. Gece dışarı çıktık, o Artoke'ye falan gittik, bilgin olsun. Şaka şaka, Emine abla inanır. Adam 50 saat araba kullandı ya. Günün en güzel şarkısını Emin ablamıza da armağan etmiş olalım. Dinliyorum ve duyuyorum ya. Bas bas bağırıyorum buradayım diye demiş. Acaba günün şarkısını Samsun'da bizleri dinleyen sevgili Çiğdem ve kardeşi Ebru'ya mı yollayalım? Hadi bakalım, bu güzel şarkılar armağan olsun. Beni nereye götürecektiniz, Niyazi miydi? Pideci Niyazi'ye selam olsun. Acaba pideci Niyazi'de ben 5 tane pide mi yiyeceğim? Biraz kilo alayım öyle gideyim ya. Arkadaşlar, Almanya tarihimiz belli oldu. 18 Eylül'de Almanya'dayım. Almanya tarihimiz 18 gidiş 22 dönüş. Bilginiz olsun. Almanya Stuttgart'ta 18 Eylül'de İbo'nun Melekleri isimli çok güzel bir oyunumuz var. Şakı şakı. Ya bir şey söyleyeyim, aslında keşke tiyatrocu olsaydım. Çekilecek gibi aşk değil. Bu gönüller şeye aç değil. Sevgili Bircan, Anka Premium Event, çok teşekkürlerimizi iletelim. Beni Almanya'ya davet eden herkese teşekkürler. Nuray ablama, Southside Piercing'e, Anka Premium Event'e teşekkürlerimizi iletelim. Şimdi... Numarasının sonu 51 ile biten dinleyicimiz, bir isim alabilir miyim? Kadriye Hanım günaydın. İbocuğum seviyorum seni demiş. Çok sağ olun. Engin Bey, arkadaşlar yeni gelenleri bir kaydedebilir misiniz? Günaydınlar, Viyana'dan kolay gelsin Engin Bey. Engin Bey'i kaydedelim. Engin Bey, bizi kim aracılığıyla dinliyorsunuz? Ben İzmirliyim demiş. Almanya'dan dinliyorum şu anda sizleri. Çok teşekkürler. Sevgili İlka ben demiş bir dinicimiz. İlka hoş geldin. İlka kimin arkadaşısın? Almanya'dan bizi kim yönlendirdi diye mesajlar. Arkadaşlar, sizi birileri yönlendiriyor. Onların isimlerini alalım ki biz referansımıza yazalım. Böyle mutlu oluyoruz. Yani kim aracılığıyla dinlemeye başladınız, yoksa beni siz mi keşfettiniz? 25 yıl sonra. Acaba İlka Almanya'dan mı bizi dinliyor? Teşekkürlerimizi iletelim. Evet, Koç burcunun şarkısı geliyor. Aslan burcunun şarkısı geliyor. Ve Oğlak burcunun şarkısı. Bu şarkıyı oğlaklara, akreplere ve aslanlara armağan ediyoruz. Ayrıca ben kırıcı bir oğlak mıyım demiş. Yok be, takılıyorum ya. Acaba Çiğdem bugün alıngan mı?
1: Karam aşkın sevgin bu mu? Ne olacak bu aşkın sonu? Bir barışır.
0: Sude diyor ki günaydın herkese kocaman öpücükler demiş. Ne kadar güzel. Herkes nasiplendi yani.
1: Öbür gözler ya bal dudaklar. Ya bu endam cilve bu nazlar.
0: Bircan ve Nuray'ın helalim haktı. Kankasıyım demiş. Ha. Da günah. Bircan ve Nuray'ın kankası bizim de kankamız.
1: Göremezsem seni şansın yok çalarım kapını.
0: Yoksa seni nereden keşfedeceğim demiş. Ya çok açık sözlü ya baksana. Bihter şuna bak ya.
1: Günahın boynuna can.
0: Yoksa seni diyor nereden keşfedeyim, nereden bulayım? Sizlik. Acaba çok mu açık sözlü? Nuray ve Bircan'ın kankasıymış. Acaba benimle kankam olabilir misin?
1: Sensizlik haram. Gel artık insafa ve karam.
0: Acaba bütün tuşlara basmamız mı lazım? Şöyle bir bakalım. Acaba Engin Bey bizi mi dinliyor şu anda? Artı 43-660-130-19-79. Erol Çakır aracılığıyla dinlemeye başladım. Erol abi vay be.
1: Ne olacak bu?
0: Benim abim olur demiş. Engin abi sen de bizim abi.

Her şey için teşekkür ederim demiş. Para da günahtır. Çok çok mutlu etmişsin Murat abini. Vallahi Murat abi bizim abimiz ya. Emine abla lafı mı olur ya? Şans. Daha bir şey yapamadık. Çok yorgundu. Yoksa ben onu gece bırakmazdım. Vallahi şeye götürecektim. Galata Port'a götürecektim ama ona kadar çıktı. Yoksa... Karam, günahın boynuna can karam. Zaten yanıma 7'de geldi ya. Karam, gel. Hoş geldin. İkacım benim demiş. İlkacım peki. İlkaya da bir günaydın diyelim. Arkadaşlar İlkayı da kaydedelim hemen. Gel artık insafa ve karam. Olur kankam demiş. İlka bundan sonra benim kankam. Ne güzel ya. Bugün bir tane daha kankam oldu. İlka diyor ki ben bundan sonra senin kankanım diyor. Acaba kanka olmanın bir bedeli mi var? Anladım. Bana çekirdek kahve mi getirecek acaba? Bir kahve ellerimle yaptım. Böyle bir şey yok. Bir bakayım tadına. Ah be, nerede o Bircan'ın getirdiği kahveler? Nuray ablamın getirdiği kahve çekirdekleri nerede be? Yok, yerini tutmuyor ya. Murat abim de kahve getirdi, kahve çekirdeği ama onu da açmadım. Bakacağım tadına. Sinem çok teşekkürler. Nedim abi Hainburg'dan günaydın. O kadar mesaj var ki zor yetişiyorum şu anda. Vallahi zor yetişiyorum. Bir sürü okunmamış mesaj var. Bir şarkı arası. Az sonra buradayım.

0: tahmin edin şu anda yanımızda kim var? Tahmin edin. Günaydın Yoğurtlu Ispanak.
1: İbrahim Elden teşekkür ediyorum. Vallahi popstar gibi hissettiriyorsun kendimi. Yani şu gezegende beni gerçekten kıymetli hissettiren, popstar gibi hissettiren nadir insanlardan birisin.
0: Ya çok teşekkürler. Gerçekten Satürn'den mi geldin? Bugün nereden geldin? Yoğundun.
1: Bu şakalara şu an başlamasak, birazdan başlasak.
0: Şu an ama aynen. Modum çok yerinde.
1: Burç şakaları biraz daha 11'den sonra yasaklarsak.
0: Öyle mi?
1: Aynen. 15 dakikamız var.
0: 15 dakika sonra o zaman herkes Burcu'nu... Yoğurtlu Ispanak abi günaydın der misiniz? Bir de burçlarınızı yazın mesela. Birazdan bakalım sizi. Biliyorsun yarın gece büyük gece. 12 evet. Güneş tutulması var. Seni özellikle davet ettim.
1: Güneş tutulması mı varmış yarın?
0: Haberin yok mu?
1: Allah Allah.
0: Sizin haberiniz yok.
1: Jüpiter bilgi vermedi ama konuştuk o kadar.
0: Yarın 12 Ağustos ve güneş tutulması var.
1: Her gün bir şey oluyor. Ben anlamıyorum bu gezegeni. Bu kainat gerçekten çok karışık, karmaşık.
0: Değil mi?
1: Aynen.
0: Peki bu şarkı kimin hangi burç şarkısı? Elimi de kolumu da bağla hadi bir oda
1: Elazığlı yap. Elazığlı kovaların en çok dinlediği şarkıdır. Sen bayağı yine maşallah güncel şarkılar çalmaya devam ediyorsun. Ya.
0: Bak geldin ya hemen. Arkadaşlar evet. Yoğurtlu Ispanak abi hoş geldin der misiniz? Şöyle. Yıldız geldi Viyana'dan.
1: Evet.
0: Yoğurtlu Ispanak o yengeç kadını.
1: Yengeç kadını. Ha. Yengeçlerde sıkıntı var.
0: Ne
1: onu
0: sıkıntı
1: söyleyeyim.
0: Var?
1: Önümüzdeki ay çok dikkatli olmaları lazım.
0: Allah Allah.
1: Aynen. Nuray Hanım hoş geldin demiş. Teşekkür ederiz. Yıldız Hanım'a teşekkür ederiz. Kamer Hanım günaydın Yoğurtlu Ispanak demiş. Teşekkürler.
0: Yoğurtlu Ispanak bugünkü konuğumuz. Yoğurtlu Ispanak abi hoş geldin der misiniz?
1: Sen de kaynaştırma öğrencisi gibi bana. Anaokuluna yazılmışım. Hadi kardeşe hoş geldin deyin. Hadi kardeşe merhaba deyin. Hadi bakalım tanışın.
0: Ama Yoğurtlu Ispanak bak bir sürü mesaj var.
1: Evet.
0: Baksana şu an çıldırdı.
1: Evet.
0: WhatsApp kilitli.
1: Tülay Hanım. WhatsApp şu an yemin ediyorum gram altın borsası gibi yükseliyor.
0: Ya biz...
1: Şu an var ya. Yoğurtlu Ispanak günaydın. Teşekkürler Emine Hanım, Kamer Hanım, Yıldız Hanım, Tülay Hanım, Nuray Hanım. Valla milli takım şeyi gibi ya, kadrosu gibi İbrahim Elden.
0: Gerçekten çok tatlı.
1: Ne kadar çok sevenim var ya.
0: Ya Yoğurtlu Ispanak senden sonra oldu bu.
1: Yok be ben var olanın üzerine geldim. Özel bir yorum bekliyorum demiş Kamer Hanım.
0: Tamam aynen özel olsun.
1: O işte orada Kamer... orada 20 euro alıyorum 20 euro.
0: 20 euro.
1: Yok yok yaparız özel... sıkıntı yok ya. Kamer Hanım
0: Kamer
1: yabancı değil.
0: Kamer yabancı değil aynen.
1: Yabancı değil.
0: Türk.
1: İbrahim Elden böyle şakalar olacaksa bak ben yükseltiyorum sen... Bir yandan bir direnme var, direnç
0: Bircan
1: var.
0: Bircan geldi.
1: Anka hoş geldiniz Bircan Hanım. Şu kim?
0: İlka, şeyin İlka. Kankası, benim yeni kankam.
1: Ha, sanki 10 yıldırmış tanıyormuşsun gibi bahsettin
0: bak,
1: ama.
0: Bak ne diyor?
1: Evet, Yoğurtlu Ispanak hoş geldin, Başak'ım diyor.
0: Başak.
1: Ya beni astrolog yaptın ya İbrahim Elden, yemin ediyorum var ya.
0: Ama senden iyisi yok gerçekten bak buraya kimleri çıkartmadık ki.
1: Allah
0: senin
1: Allah.
0: Senin gibi anlatan yok abi. Senin gibi birisi gelmedi.
1: Bu kadar övünce vallahi bak felç olasım yani. Maşallah diyelim İbrahim Elden de. Sonra yayından sonra yemin ediyorum var ya üzerime dinozor oturmuş gibi hissediyorum.
0: Niye?
1: Ağırlık çöküyor bu kadar övme beni.
0: Yok yok hiçbir şey olmaz taş gibisin.
1: Taş gibisin derken ne oluyor ya? Hayırdır?
0: Dövmeli Tülay oğlak kadını.
1: O cümle yanlış yere geldi. Bu tarafa doğru atacağım. Tülay Hanım hoş geldiniz.
0: Dövmeli Tülay.
1: Evet.
0: 20'den fazla dövmesi var.
1: Tam bu detayı her defasında bir dünya markası gibi niye veriyorsun?
0: 20'den... Seviyor, hoşuna gidiyor ama.
1: Kimin hoşuna gidiyor?
0: Tülay'ın.
1: 20 tane dövmesi mi var?
0: Özkan her gün merak ediyor. Ablam diyor.
1: Boşlukları doldurmuş yani. Evet.
0: Buralarda bir şey var
1: evet,
0: mı?
1: Evet İbrahim Elden. Şu an şeye girdin.
0: Yok yok Murat abi.
1: Aynen.
0: Bak Murat Erdatlı o da.
1: Murat
0: kanka
1: abi,
0: günaydın Guten Morgen o da şu an dişçide.
1: Dişçi de mi öyle mi? Dişçiyle bizi mi dinliyor?
0: Aynen Halil abim dinliyormuş.
1: Allah kolaylık versin.
0: Hayırlı yayınlar demiş. Bak bunları görmemiştim ben mesela.
1: Evet.
0: Hilal sevgili Halil abi onlara da selam ediyor. Abi bir tane aslandan başlıyor.
1: Taksici Erol diyor. Taksici Erol yazmış
0: Erol
1: sana.
0: Abiye selam. Taksici Erol abiye.
1: Evet.
0: Viyana'dan. Kanka bir yengeç mi başak mı kim alalım?
1: Günaydın sizi keyifle dinliyorum demiş. Yoğurtlu Ispanak Ayşe Çakmak yollamış.
0: Hoş
1: selam
0: geldin.
1: Olsun. Ben de gay falı mı baksın? O ne demek ya?
0: Ne
1: evet
0: falı?
1: Hocam. Bilmiyorum. Yanlış bir şey de ifade etmek istemiyorum şimdi. Murat abi son derece iç açıcı bir fotoğraf göndermiş.
0: Murat abi bakmıyoruz
1: Murat
0: ya.
1: Murat abi tır mı kullanıyor şu an? Ne o?
0: Yok ya arabası ya. Jeep'i var. Murat abinin büyük bir arabası var. Evet. Benim en sevdiğim.
1: Allah iyiliğini versin. Beni astrolog yaptın ya. Herkes var ya şey yazıyor hiç. Zeynep Hanım demiş. En iyi burç yorumcusu. Aynen, kesinlikle öyle.
0: Bir şey söyleyeceğim.

0: Ağzına yıldız kattı yine aynı şekilde. Aslanlar özellikle bu dönemde kovalarla var olan ilişkisine dikkat etmeli. Şimdi neden diye sor.
1: Neden?
0: Kaplumbağa deden. Her şeyin nedeni söylenmez.
1: Çok iyiydi ya.
0: Şimdi İç Anadolu bölgesine bağlı aslanlarda bir rotasyon olabilir. Hayatlarında bir değişiklik olabilir. Genelde etraflarına biraz daha dikkat etsinler mesela. Kimleri tercih etsinler biliyor musun?
1: Kimi?
0: Mesela kova olup, Elazığ olup ve aaa diye ses çıkaran kovalar varsa bunlarla ilişkilerini ve iletişimlerini güçlendirmeleri gerekiyor. Yani yapacak
1: ya,
0: çok
1: hocam,
0: öyle söyledi.
1: Çok
0: söyle.
1: İyisin ya.
0: Rica ederiz.
1: Yortlus bana sen var ya efsanesin
0: evet,
1: ya.
0: Evet var mı başka yorumunuz?
1: Başak.
0: O başaklar dikkat etmesi lazım biliyorsun. Başaklar hassas burçlardır.
1: Hassas terazi gibi.
0: Ne demez?
1: Yoğurt ıspanak.
0: Bir tane atasözü vardı. Ekinler baş vermeden. Neydi? Başaklar şey vermez. Hasat vermez.
1: Aynen hasat.
0: Aynen. Başak demek bereket demektir. Bolluk bereket demektir. Ama başağın böyle şey olanı böyle. Hani kallavi olanı falan. Bu dönem hayatlarında bereket olacak.
1: İlka da Başak burcuymuş.
0: Öyle mi? Yani Başakların eğer hayatında bir kova burcu varsa bu aralar bir böyle bir kahve çekirdeği transferi yapması öyle çıkıyor.
1: Kahve çekirdeği, bak kahve çekirdeği olmasa olmaz. Bir şey diyeceğim.
0: Evet. Başaklar bu aralar çok dikkat etsinler. Bu aralar çok hassas olabilirler. Başak olduklarını unutmasınlar. İlkan hatta yazmış. Günde kalktıklarında 3 defa etrafında dönüp ben başağım başağım desin.
1: Ya çok iyisin
0: üç
1: ya.
0: 3 defa sağdan dönecekler ama.
1: Sağdan.
0: Sağdan dönüp sonuna tükürecekler. Ben başağım başağım dediklerinde ne oluyor o ara? Başak olduklarını hatırlıyorlar ve güne başak olarak başlıyorlar.
1: Acaba şu anda evet. Oğlak burcunu merak edenler var. Oğlakları görmek istiyor.
0: Oğlağı bugün yorumlayamıyoruz ya.
1: Oğlak burcu
0: Oğlakla
1: yorumu
0: görüşemedik,
1: geliyor.
0: Görüşemedik. Jüpiter. Evet.
1: Sen sinyal mi gitmiyor?
0: Ne?
1: Sinyal mi gitmiyor?
0: Yok, onlar bu ara Jüpiter'e bağlı. Jüpiter de müsait değil bu aralar. Randevu alamadık. Yıllık izinde.
1: Güzel olur. Oğlağı bir anlat ya. Halk şu anda oğlak istiyor.
0: Öyle mi?
1: Bak Dövmeli Tülay, Çiğdem.
0: Tamam dur ben hemen bir Jüpiter'e bir tekrardan bir bakayım. Şu camı açıp bakabilir miyim?
1: Tabii.
0: Bir yukarı bakmam lazım.
1: Açalım camı. Biterim camı komple açalım. Okey.
0: Hayır ya ben açıyorum bekle. Heh, şimdi gördüm tamam. Dönmüş yıllık izinden dönmüş Jüpiter. Diyorlar ki oğlaklar sekerek yürümeyi çok severlermiş. Bu dönem bol bol. Allah Allah. Oğlan karşısında bir kova var. Su içiyor kovadan oğlak. Oğlak. Susuz kalırsa ne olur?
1: Ne olur?
0: Tamam ne olur oğlak susuz kalırsa?
1: Su içmesi
0: kalırsa.
1: Lazım.
0: Nasıl?
1: Su içmesi lazım.
0: Tamam şimdi oğlağa ne lazım?
1: Ne lazım?
0: Su lazım doğru mu?
1: Evet.
0: Çiçeğe ne lazım?
1: Ne lazım?
0: Su lazım.
1: Evet.
0: Bunlar senin cevabın.
1: Lazım evet. Su lazım evet. Heh.
0: Balığa ne lazım?
1: Balığa ne lazım? Olta.
0: Tamam. İneğe ne lazım?
1: İneğe ne lazım? Su.
0: Ya İbrahim Edilen genel kültürün eksi 20 ya. Şakam yalan oldu.
1: Devam et. Çok iyi gidiyorsun sen benim yerime de anlat.
0: Tamam. Şimdi oğlaklar bu aralar çok su içmeleri lazım kana kana. Nereden içecekler bu suyu?
1: Kovadan.
0: Hayır çeşmeden. Ama çeşmeden suyun nereye damlaması lazım?
1: Kovaya.
0: Hayır. Önce neye damlaması lazım? Yere. Yere damladıktan sonra kişi bunu gördü ne oluyor? Ziyan oluyor değil mi? Ziyan evet. Olmaması için ne yapması lazım?
1: Kovaya damladı.
0: Tamam. Heh. Burada karşımıza hangi burç çıkıyor?
1: Kova.
0: O zaman bu aralar hangi burcu?
1: Oğlaklar en çok hangi burçlarda?
0: Ama buradan şöyle şey yapmasın. Oğlaklar kovalardan kana kana su içsin böyle bir şey yok. İlişkilerini ve iletişimlerini iyi tutsunlar.
1: Oo.
0: Nedense bütün her şey dikkat ettim kovalara çıkıyor.
1: Süper ya.
0: Acaba kova ne demek ne demek?
1: Tüm burçlar demek.
0: Ama Elazığlı kovalar.
1: Tabii her aynen. Kova
0: Elazığ
1: aynı.
0: Elazığ bölgesinin çünkü oranın iklimine göre yetişiyor onlar.

0: mı? Bitki örtüsüne göre yetişiyor.
1: Adana'da doğmuş.
0: Evet, Adana. Kiremithane Mahallesi'nde doğmuş olması lazım. Bak, kovaların en iyisi o bölgeden yetişiyor. Anladın mı?
1: En iyi kova Kiremithane Mahallesi'nde.
0: O bölgeden yetişiyor. O iklimle alakalı. Oranın suyu, işte güneş ışınlarının dik gelmesi.
1: Biliyorsun,
0: bir de
1: mi?
0: Dalga olayı var biliyorsun.
1: Dalga şey, önemli, aynen.
0: Denizin dalgaları. Orada deniz var mı?
1: Var.
0: İyi, genel kültür yükseldi biraz.
1: Çok iyi ya yine. Hocam bak, bir tane mesaj geldi.
0: Evet.
1: Yengeçleri merak ediyorlar.
0: Yengeçleri merak etmesinler, onlar iyi.
1: Çok iyi. Mavi yengeç.
0: Şimdi bak.
1: Hiç
0: bana diyorlar ki.
1: Mi?
0: Ne?
1: Yengeç yedin mi hiç?
0: Yok, yemedim. Yengeç yenmez. Yengeç sevilir. Önce seveceksin, sonra
1: yiyeceksin.
0: Şimdi şöyle bir
1: mavi
0: şey var.
1: Mavi yengeçin faydalarını biliyor musun?
0: Yok, hayır. Ne?
1: Yaz Google'a da.
0: Hadi bunu da şöyle bir genel kültürü bir %50'ye çıkaralım.
1: Arkadaşlar, mavi yengecin bir özelliği var. Onu yiyenler çok iyi bilir. Ya, ama ben burada söyleyeyim.
0: Bu ne girişi biliyor musun? Böyle 350. sıradaki uydu kanallarındaki reklamlar var ya. Arkadaşlar, bu görmüş olduğunuz arsayı satıyoruz. 125 metrekare Silivri'de. Gelecek vadeden.
1: Gelecek vadeden.
0: Yemin ediyorum, öyle bir başlıyorsun ki. Yengeç neye iyi geliyor Allah'ını seviyorsan? Eklem ağrıları, kas ağrıları. Sinir sistemi, hepsine iyi geliyor. Öyle şey satanlar var ya, her şeye
1: şey
0: iyi gelen krem. Ha.
1: Mavi yengeç ayrı bir şey.
0: Allah Allah.
1: Çok iyi.
0: Çok mu iyi?
1: Ya şeyi...
0: Ben biliyorum ya, sen haftada 5 kez yersin mavi yengeçsiz yapamazsın. Aynen. Esenler'de çok var mavi yengeç.
1: Ay ya, Allah'ım çok iyisin ya. Yoğurtlu ıspanak bugünkü konuğumuz. Bir güzel yayın yapıyoruz.
0: Uğurluyormuş gibi şey yaptım.
1: Yok yok. Aleyna ve Zeynep.
0: Ben... Gönderilmem, giderim.
1: Oh.
0: Bak, bu neyin tepkisiydi?
1: Neyin?
0: Aslan burcu.
1: Oo.
0: Aslan burçlarına gelsin bu repliğim. Bugün, bu hafta 5 kere kullansınlar bunu.
1: Ne yapsın aslan burcunu, ne yapın?
0: Diyelim bir yere gitti.
1: Tamam.
0: Dediler ki, telefonu kapatırken dediler ki hadi görüşürüz. Hmm. Ne yapacak biliyor musun?
1: Ne yapacak?
0: Ben yollanmam, kendim giderim diyecek.
1: Oo.
0: Şarkı nasıl denk geldi?
1: Ben güzelden anlarım.
0: Aynen.
1: Anlar
0: Allah
1: mısın?
0: Aslan burçlarının şerrinden korusun. Amin. Ya Rabbim, ya Rabbil alemin.
1: Amin. Amin, amin, amin. Hocam bir şey soracağım.
0: Efendim. Yengeç diyorduk.
1: Yengeç
0: ne grubu?
1: Su grubu.
0: Su nerede olur?
1: Denizde olur.
0: Hayır.
1: Gölde olur.
0: Hayır.
1: Kovada olur.
0: Bravo, tebrik ediyorum. Şimdi nasıl her burcun yolu kovaya çıkmasın?
1: Çok doğru biliyor musun ya? Sen var ya.
0: Elazığ'da su neyle taşınır?
1: Kovayla.
0: Ya bir git ya. Şimdi ben böyle deyince bana hak vermiyorlar. Şimdi ben nasıl bunu inkar edebilirim?
1: Yoğurtlu ıspanak, çok doğru söylüyorsun. Bak, Zeynep ne yazmış?
0: Burnundan soğudum demiş.
1: Ne burnu?
0: Burnuyla barışık değil herhalde.
1: Bir selfie atsana biz bakalım ona.
0: Evet. Yok yok, niye selfie atsın canım? Biz kulak burun boğaz doktoru muyuz? Çok keyifli bir sohbet. Sürekli tüm imalar sizi gösteriyor. Cacıkla, ay pardon, yoğurtlu ıspanakla sürekli... Gelsin demiş. Böyle şakalar da güzel. Teşekkürler. Arada şakalar olacak.
1: Acaba
0: böyle.
1: Acaba kim yollamış?
0: Ayşe Çakmak yollamış.
1: Acaba Ayşe şu an yolda mutlu mu?
0: Evet. Yolda mutlu.
1: Cacık macık
0: evet,
1: falan.
0: Yıldız Hanım yollamış. Yıldız Hanım demiş, harikasınız. Bence yengeçle... Yengeci okuduk. Harikasınız siz demiş. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun.
1: Evet arkadaşlar, burç yorumlarımızı nasıl buldunuz? İlka nasıl bulmuş?
0: Yoğurtlu sen en iyisi... Kahve falı, ha. Sen en iyisi kahve falı bak demiş. Acayip atıyorsun. Şimdi şöyle. Fal türlerimin arasında ne var? Bir, su falı var. İki, muzlu muhallebi falı bakıyorum. Bir de Urfa lahmacun falı var. Son taneyi bırakıyorsunuz. Üzerindeki kıyma parçacıklarından yola çıkarak bir fal bakma durumu var.
1: Çok iyisin ya. Vallahi.
0: Bir de ne var? Yüz analizimiz var.
1: Oo,
0: ama
1: ya,
0: yüz analizini kime yapamıyoruz sadece?
1: Kime?
0: Yüzsüzlere. Hani böyle hayatınızda yüzsüz dediğiniz kişiler var, onlara bakamıyoruz.
1: Tüh ya.
0: Ve maskesi olanlara, değil mi?
1: Oo, maske olanlara.
0: Tam aslan burcu cümleleri bunlar.
1: Abi.
0: Bunlar aslan burcunu söylemesi lazım.
1: Maskeyi en iyi kullanan burç hangisi yoğurtlu ıspanak?
0: Maskeyi en iyi kullanan burç hangisi biliyor musun?
1: Hangisi?
0: Şu an gelmedi bilgisi.
1: Şu an
0: kime sallasak sıkıntı yani, anladın mı?
1: Kovaya salla bana.
0: Hayır, o kadar övüp o kadar gömmek olmaz. Evet. O zaman güzel bir şarkı arası mı verelim acaba?
1: Bence birkaç selfie alabilir miyiz?
0: Nasıl?
1: Bir selfie alın birkaç
0: Niye?
1: Tane.
0: Niye? Kredi başvurusu mu yapacaksın?
1: Yok ya. Dinleyicilerimizden bir selfie alalım.
0: Evet, biyometrik fotoğraf alırsak bir ihtiyaç kredisi çekeceğiz efendim sizden ricamız.
1: Zeynep at bir tane selfie. İlk
0: ya Allah Allah, yok hayır atmasınlar.
1: Yıldız, sevgili.
0: Sır olarak kalsın her şey.
1: Yok yok, bizim.
0: Bir gün de sen at insanlara selfie. Neden hep dinleyiciler atıyor?
1: Ben şu anda shortla yayın yapıyorum.
0: Ne kadar şeffaf bir yayıncısın sen gerçekten. Bütün varını yoğunu ortaya koyuyor yayını yaparken. Genelde yoğunu koyuyor falan. O zaman güzel bir şarkı arası mı versek?
1: Baksana özel bir yorum bekleyenler var.
0: Öyle mi?
1: Birebir isteyenler var.
0: Kim onlar?
1: Baksana Gamze Hanım bana birebir bakar mı? Kübra Düsseldorf'tan özellikle senin de bakmanı istiyorum demiş. Ben de çok iyi bakıyormuşum.
0: Öyle mi? Hmm. İbrahim elden bakar ya.
1: Hollanda'dan Ayşe geldi bak.
0: Genelde nasıl?
1: Isparta'da şu anda.
0: Hollanda'dan Ayşe Isparta'da.
1: Ha, Isparta'da.
0: Çok karıştı şu an ya.
1: Hollandalı.
0: Hollanda'ya geçip mesaj atsın bize. Isparta'dan mesaj alamıyoruz ya.
1: Şu an gül bahçelerinden, kadının gül bahçeleri var ya.
0: Gül bahçesi var.
1: Bana mavi gül getirecek.
0: O zaman güzel bir şarkı armağan edelim mi ona? Bak madem gül bahçesi var, o zaman harika bir... Evet.
2: Beyaz gül, kırmızı gül, güller arasında.
1: Allah Allah, yoğurtlu ıspanak süpersin.
0: Nasıl?
2: Beyaz
1: kral çok iyi ya. Bence dinleyelim onu.
0: Aynen. Biraz dinleyelim. Bir dinleyici sayımız düşsün. Düşünce gelelim. Aynen.
1: Beyaz ama.
0: Çok güzel türküdür.
1: Bu türküyü beğenenler.
0: İbrahim Elden'in gençlik yıllarındaki şarkısı bu. Bir tane eski Ford... hatırlıyor musun bir tane Ford... Şey vardı, Ford minibüsün vardı. Hatırlıyor musun İbrahim Elden?
1: Ford minibüs evet.
0: Aynen, 86 model. Hmm. Eski Ford'çulardan kim kaldı?
1: Şakalar şakalar ya, çok iyisin ya. Hadi bakalım.
0: Çalıyordun hep bu şarkıları, çok, hatırlamıyor musun?
1: Çok seviyorum.
0: Renkli ışıklar vardı içinde.
1: Bak selfie'ler geldi.
0: Evet.
1: Ayşe yine süper görünüyorsun.
0: Ayşe Hanım birazdan bir SMS gelecek telefonunuza kredi başvurusuyla.

Şu an... Bak ne demiş? Şu an Tai Chi yapıyorum. Selfie'mi sonra atacağım. Tai Chi. Tai Chi yaparken bu özellikle İbrahim Tatlıses'in bu şarkısı çok iyi gider.

0: Bak ne kadar çok güzel geliyor kral.
1: Hain ben böyle dostun eylim. Beyaz gün, kırmızı gün.
2: Bak şöyle yapalım mı? Şu şarkıyı bir dinleyelim. Bak bu şarkı da çok güzeldir. O ara...
0: Koltuk şöyle, çok iyi değil mi ya?
2: Koltuk çok iyi. Pantolonun paçaları da çok iyi İbrahim Elden'in. Şey pardon İbrahim Tatlıses.
0: Acaba dinleyeceğimiz uyudu mu? +43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Gönder gelsin mesajları.

0: Acaba yoğurtlu ıspanağa şu anda yoğun ilgi mi var? Ama koçlar sana çok kırılmış. Şu an Kamer diyor ki benim gibi kaç tane kırılan koç var biliyor musun İbrahim'ciğim? Kaç tane? Ne diyorsun bu duruma? Yoğurtlu ıspanak hiç işin acımıyor mu senin? Ben de görsem şöyle. Acaba bu şarkı çok mu iyi ya?
1: Evet, İbrahim Elden. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Tabii bize ayrılan sürenin de yavaş yavaş ne oluyor? Sonuna doğru geliyoruz.
0: Arkadaşlar, yoğurtlu ıspanak gitsin mi?
1: Evet, gitsin diyenler.
0: Gitsin diyenler.
1: Evet, şu an mesajlar yağıyor gitsin diye.
0: Hayır, yok yok.
1: Evet, alalım bir burç daha alalım.
0: Koç.
1: Koç burcu hemen bakıyoruz. Koç burcu bu aralar çok böyle sanki kararsız gibi bazı konularda.
0: Hangi konularda?
1: İletişim anlamında biraz kararsız.
0: Her zamanki halleri değil mi?
1: WhatsApp'tan yazılan mesajlara geç cevap vermeler. Görüldü atılıp dönmemeler
0: kötü
1: falan.
0: Kötü bir huy ama ya.
1: Kötü bir huy yani.
0: Yoğurtlu ıspanak benim
1: ama işte biraz da güneşin retrosuyla alakalı. Pardon, Merkür'ün. Neydi? Uranüs'ün retrosuyla alakalı.
0: Tamam.
1: Koçlar bu aralar hangi gezegen retro yapsa onu böyle bir etki alanına giriyorlar. Aynen. Ve bu aralar sanki biraz daha böyle su grubunun etkisine girmesi lazım. Veya su grubunu taşıyan bir burcun etkisine girmeleri lazım.
0: Hangisi acaba?
1: Bakayım hemen.
0: Bir baksana. Vallahi heyecanla. Merak
1: 23
0: ettim.
1: Diye bir şey çıktı.
0: 20.
1: 23. Allah Allah, plaka geldi gözümün önüne. 23 nerenin plakası?
0: Elazığ'ın.
1: Elazığ plakası. Bakayım hemen. Ne alırsan bir milyoncu geldi şu an. Önünde plastik kovalar var. Allah Allah. Ne demek acaba?
0: Acaba kova burcu mu?
1: Hemen bakıyorum. Evet, kova burcu. 23 kova deniyor. Ve isminin baş harfi İ olanlarla iyi geçinmesi gerekiyor.
0: Allah Allah.
1: İsmail mi? İbrahim. Evet, bir dakika. TC'sine bakıyorum.
0: Hayır. Ya TC diyor ya.
1: Bir dakika. Evet, Elazığlı kova burcu olması lazım. Tapu kadastroya gidiyorum. Üzerine hangi mal mülk var? Ona bakıyorum. Kıbrıs'ta bir arazi. Evet.
0: Yap.
1: Elazığ'da badem tarlası. Evet. Bu tarz yani kova burcunun bu özellikleri olan kişilerle muhabbetini iyi tutması lazım. Öyle söyleyeyim.
0: Acaba
1: bir de her sabah kalktığında aç karnına "Oo!" diye bağırması lazım. Aynen. Ay çok iyi. Evet.
0: Robert
1: bir de uyurken genelde sırt üstü değil de yüz üstü uyusun.
0: Neden?
1: Şimdi gün içerisinde çok fazla kişilere baktıkları için yüzleri eskiyor.
0: Robert Atemo vara vara.
1: Ama ben böyle şey yapacaksam.
0: Yok pardon.
1: Ben Robert Atemo'nun üzerine konuşamam.
0: Tamam o zaman.
1: Bu şarkının üzerine konuşamam. Özellikle bu klibi izleyerek.
0: Neden?
1: Açıyor bu ne abi? Yeni... Robert Atomo'nun PR'ını mı yapıyorsun? Anlamadım. Ha şu an mesela bu yorumumun üzerine Robert Atomo nasıl aklına geldi?
0: İstek geldi bak. Çiğdem
1: Robert Atomo isteği mi geldi?
0: Evet bak, görüyor musun bak?
1: Bakayım. Ha, ne burcuymuş kendisi?
0: Oğlak kadını.
1: Oğlak kadını. Ha, bu aralar Robert Atomo dinlememesi gerekiyormuş.
0: Neden?
1: Bağırsaklarda bir sıkıntı olabilir. Sindirimde problem olabilir.
0: Bak. Ne yazıyor?
1: Ne yazıyor? Bakayım hemen. Robert Atomo vara vara.
0: Bunu istemiş. Biz şimdi istekler...
1: Ama işte oğlak dinlememesi lazım. Bağışıklığı düşer.
0: Vara vara vara vardım bir kararım. Nasıl?
1: Gerçekten çok sanatsal bir çalışma. Özellikle klipte giydiği ceketi. Sen bu ceketten mi almak istiyorum demiştin.
0: Bak Bircan geldi. Anka Premium Event kocaman evet. Alkış.
1: Bugün ben yürüyemedim, bari siz yürüyün demiş. İbrahim Elden hep yürüyor zaten o.
0: Acaba ben...
1: Her koşulda, her şartta İbrahim Elden yürür.
0: Acaba benim sabah yürüyüşüm meşhur mu?
1: Evet, özellikle şu an Malikane'nin bulunduğu sokaktaki yeşil oranıyla.
0: Ama nasıl?
1: Çok
0: Malikanem
1: güzel.
0: Nasıl?
1: Çok güzel, camdan dışarı bakınca karşı komşunun... Ben mesela yarım saattir karşı komşunun camının... çerçevelerine bakıp türlü türlü hayaller rengi. Çünkü bak orada ne var? Sanatsal bir çalışma var. Beyaz.
0: Evet.
1: Evet. Direkt aklına ne geliyor?
0: Ne geliyor?
1: Pimapen reklamı. Bu ha. Boru başka boru. Boru değil bu boru diye. Hatırlıyor musun o reklamı?
0: Ya yıllardır döndü ya.
1: Evet. Bu şey... Neden böyle bir şarkı yapmış?
0: Ay be, ne şarkıymış be, içimiz
1: gönlünü evdaldı. Kapatmış hain sevdalara.
0: Acaba hain sevdalar?
1: Yok yok, oğlaklar dinlemesin bu şarkıyı.
0: Bağırsaklarda sorun olur değil mi hocam?
1: Aynen, sindirimde problem olabilir ve en kısa zamanda bir psikolog randevusu alabilir eğer çok fazla bu şarkıyı dinlerse.
0: Şeyi ne diyorsun? Tülay'a ne diyorsun? Dövmeli Tülay, oğlak kadını.
1: Bakayım hemen. Oğlak kadını mı? Hı hı. Oğlaklarla alakalı yorum yaptık ama.
0: Koçlarla da yaptık.
1: Evet.
0: Yengeçlerle ve aslanlarla da yaptık.
1: Evet. Bütün su grubunu yaptık ama kovalarla alakalı yapmadık.
0: Evet. Kovaları bir anlatsın hocam.
1: Ya kovalar anlatılmaz be. Yaşanır, hissedilir. Uzaktan uzağa takip edilir. Bu aralar kova burçlarına iyi davranmak lazım. Mesela bu davranışlar bir sözle, bir kahve çekirdeği kiloluk, bir uçak bileti, yani şey, işte ne bileyim bir yemek ısmarlama gibi. Çünkü kovaya yaptığınız her şey size geri döner.
0: Doğru bak.
1: Bak, olumlu da döner, olumsuz da döner.
0: Ama döner.
1: Aynen. Ne döner?
0: Elden döner.
1: Evet, bu şakanın ardından ben müsaadenizi istiyorum. Teşekkür ediyorum. Hayır, bütün Viyana FM dinleyicilerine. Bak, sağ olun, var olun. Evet.
0: Aşk olsun hocam ya.
1: Buyurun.
0: Yoğurtlu ıspanak, günün şarkısı geliyor mu?
1: Geliyor, günün şarkısı geliyor. Sen şu Candy Crush oynamayı bırakırsan.
0: Günün şarkısı geliyor.
1: Evet.
0: Melza bak dinliyor sanatçımız.
1: Öyle mi?
0: O da şu anda Atakum'da mesela Perşembe günü konuğum.
1: Öyle mi?
0: Aynen.
1: Nereden yayın yapacaksın? Şeyden mi? Karadeniz'den canlı yayın herhalde.
0: Sırf bu güzel Samsun Atakum'un o güzel insanlarıyla canlı yayınımı harika bir ortamda.
1: Şarkı biraz dinleyebilir miyiz?
0: Lütfen.
1: Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.
0: Geliyor geliyor.

0: Bir şey soracağım. Şimdi sen bu işleri daha iyi bildiğin için, bir albüm yapmak için ortalama ne kadar bir para biriktirmem lazım?
1: Yani bir 10 bin euron olması lazım ya.
0: Öyle mi?
1: Yani normal o. Yani normal bir şarkı ama biraz geniş kapsamlı istiyorsan, yani bir Türkiye geneline çıkmak istiyorsan.
0: Ben o parayı gram altına atarım. Tamam mı? Hayır, daha karlı olur bence.
1: Hayır, deme öyle. Sanat başka güzel ya.
0: Evet ya, sanat. Sanat sanat için midir? Sanat insan için midir?
1: Bak,
0: bir şey diyeceğim.
1: Çiğdem
0: müziği,
1: ne diyor?
0: Müziği yükselterek sesimi bastırmaya çalışma.
1: Çiğdem ne diyor bak.
0: Evet. Çok eğlenceli bir şarkı. Niye öyle söylüyorsunuz demiş.
1: Evet, Robert Atamo için.
0: Robert Atamo mu? Aa yok, Robert Atamo çok güzel bir şarkı. Biz çok, sadece çok dinlemeyin, çok enerjik.
1: Evet.
0: Mesela
1: ben
0: örnek veriyorum. Çok
1: son
0: fazla,
1: günlerde ben Melze'yi dinliyorum.
0: Bir şeyi çok fazla tükettiğinde ne olursun?
1: Ne olursun?
0: Düşün. Bir şeyden çok fazla tüketiyorsan mideyi bozarsın.
1: Doğru.
0: Doğru.
1: Bak kim geldi? Figen geldi. Doğum günü bugün.
0: Öyle mi?
1: İyi ki doğdun Figen. Yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Bak Semra Hanım'ı da bir bölüm dinletelim. Semra Sima da dinliyor.
0: Gider ayak bütün şarkıları dinletti.
1: Öyle. Semra Hanım'ın şarkısı çok iyi ya. Yeter şarkısı.
0: Geçen geldiğimde de mi çalmıştın bu şarkıyı?
1: Evet.
0: Her gün, geldiğimde neden bu şarkıları çalıyorsun?
1: Sıralama da listede her gün aynı şarkılarımızın favorilerimi ekledim ya. Bu benim favori listem. Bak şarkı.
0: Bir dakika dur.
1: Güzel.
0: Liste şu liste mi?
1: Evet.
0: Listenin başına şey yazıyor.
1: Favorilerim diye.
0: Yok, sabır yazıyor.

0: Oy, yok böyle bir şarkı. Nasıl?
1: Çok güzel. Bunu şey atsana. Hocam bana bir flash belli at da arabada dinleyeyim ya. Kaseti çıktı mı? Kaseti var mı Semra Hanım'ın?
0: Tüm dijital platformlarda şarkı.
1: Ama ben imzalatmak istiyorum.
0: O zaman Sakarya'ya gideceksin.
1: Sakarya'da mı ikamet ediyor?
0: Evet. Semra'cığım sen bizim Yortluş bana bir imzalı albümünü ver.
1: Bir şey imzalasın yollasın ya. Sakarya'nın neyi meşhur?
0: Dur bakayım dur.
1: Bir şey imzalı be. Semra Hanım biz dinliyoruz bu şarkıyı ya. Ben güne bu şarkıyla uyanıyorum.
0: Semra.
1: Ben bu şarkıyı dinlemeden yapamam. Ben onu söyleyeyim sana. Versene.
0: Semra Sima Sakarya'nın nesi meşhur? Şarkısı yayında şu anda, Yeter şarkısı. Bu arada yeni şarkısı Oksijen çok yakında. O da
1: Oksijen
0: çıkıyor.
1: Bu ne?
0: Bu Yeter.
1: H2O mu ne? Ha Yeter.
0: Az önce de Melza'nın şarkısı. Orada Perşembe günü Melza. Türkiye saatiyle 11'de konuğum olacak. Atakum'da olacağız. Acaba kumların içinde mi yayın yapacağız? Aslan Burcu'nu gerçekten bir kez daha yorumlar mısın diyor. Figen yeni gelmiş ya.
1: Figen Hanım mı?
0: Doğum günü kadının.
1: Bu şarkılardan sonra benim gerçekten enerjim çok yükseldi İbrahim Elden.
0: Aşk şarkıları kanka.
1: Aynen, ben koşarak gideceğim şimdi gideceğim yere.
0: Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı. Geliyor bak, şarkı geliyor. Allah Allah. Şimdi bak sana bir şarkı yollayacağım. Hazır mısın? Gelsin bakalım. Bir şarkı seçsene bana.
1: Nasıl?
0: Bir şarkı seçsene.
1: Semra Yeter, Oksijen.
0: Semra Sima.
1: Semra Sima, pardon.
0: Dur.
2: Barış Manço.
0: Artı 43 660 130 1979 radyonun WhatsApp'ı.
1: Yolluyorlar mesaj. Daha işte bak. Burada bir sürü mesajın var. Oku bakalım buradan.
0: Şöyle bak kanka.
1: Aynen.
0: Kim göndermiş onu?
1: Evet. İyi yayınlar, teşekkürler İbo'cum demiş. İnşallah hep birlikte mutlu ve sağlıklı yıllarımız olur demiş.
0: Figen.
1: Evet.
0: Yeni yaşın sağlık, huzur, mutluluk getirsin sevgili Figen.
1: Bu şarkı güzelmiş. Adı ne? Barış Manço. Bir önceki şarkıdan bahsediyorlar muhtemelen.
0: Bir önceki şarkı.
1: Evet.
0: Melza ve sevgili Semra Hanım. Sima onun şarkılarını arda arda paylaştık ve Barış Manço'nun şarkısı da çok güzel.
1: Bence Eurovision'a gider.
0: Evet. Abi baksana, Dövmeli Tülay gönül koyacak ha. Okumuyorsun Allah mesajını. Allah. Kadın orada bir sürü şey yazmış.
1: Yok,
0: bak.
1: O demiş İboke kolla kendini yüzüstü falan. Bir şeyler yazmış orada ya.
0: Yüzüstü mü?
1: Aynen. Benim şarkım da geldi demiş. Bircan Hanım yollamış.
0: Bircan hangi şarkı istiyorsun hemen? Yoğurt ıspanak.
1: Güzel bir şarkıyla uğurluyorsun beni ama. Tebrik ediyorum seni.
0: Hangi şarkı?
1: Barış Manço. Harika bir şarkı.
0: Gibi gibi.
1: Aynen. Dinleyelim mi bu şarkıyı?
0: Dinleyelim, sonra Bircan'ın isteği var bak.
1: Ne isteği?
0: Bircan hemen isteğini yaz.
1: Tamamdır.
0: Bircan diyor ki benim şarkım Doğama diyor. Az
1: evet.
0: Önceki şarkı.
1: Ha, öyle mi?
0: Semra Sima'nın şarkısı.
1: Semra Sima Hanım.
0: Az önce de sevgili İknur da Melza'nın şarkısı için benim şarkım yazmıştı. Hadi bakalım bu şarkıyla... Bu şarkıdan sonra veda mı edelim? Yoğurtlu ıspanağı yoksa devam edeceğim mi? Bitirelim.
1: Barış Manço şöyle uğurlamanız çok güzel olur.
0: Hadi son mesajları alalım o zaman.
1: Hadi.
0: Senin de yorum yok.
1: Yok, tamam.

Şimdi Kıbrıs Türk FM 97.0'da Kıbrıs'ta yayındayız. Yunanistan'da 106.9'da ve Viyana FM'de de tüm Avrupa'da, Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan ve tüm Türkiye'de de bizi dinleyenlere de günaydın diyelim. Hadi son mesajınızı gönderin gelsin.

Şimdi bu gece yola çıkıyoruz. Samsun'daki dinleyeceğimiz Atakum. Hazır mısın Atakum? İbrahim Elden geliyor. Barış Manço geldi işte diyor. Süpersin. Aynen Bircan var ya, Barış Manço şarkısı çok iyi ya. Gerçekten süper yayındı ya. Her zaman gelsin yoğurtlu ıspanak. Bayılıyorum demiş. Yoğurtlu sarımsak çok iyi. Kız sarımsak değil. Yoğurtlu ıspanak. Sevgili Özge. Kamer her zaman gelsin yoğurtlu ıspanak. Çok güzel bir yayındı demiş. Valla beğendiniz mi arkadaşlar? Çünkü önümüzdeki günlerde bir projem var. Zeynep diyor ki, Zeynep bir daha yazsan en son ne yazdın ya. Bence de hep gelsin kova demiş. Acaba kova burcu iyi mi ya? Dünyanın en iyi burç yorumcusu demiş. Gerçekten öyle biliyor musun? Yoğurtlu ıspanak bu konuda çok iyi. Burcumdan soğudum demiş. Senin burcun da mı kova Zeynep? Arkadaşlar şöyle güzel bir şarkı isteyin de keyfim yerine gelsin. Hadi herkes bir tane şarkı seçsin. İbocuğum bugün fındık toplamaya gidiyorum demiş. Tamam. Ben Fatma'nın kızı. Sara'nın doğum gününü kutluyorum demiş. Ha. Fatma'nın kızı Sara'nın mı doğum günü, Figen senin mi? Karıştı çarşı pazar karıştı Figen ya. Sevgili Ayşe teşekkürler. Ayşe de burç yorumlarını valla çok iyi ya. Hocam benim de mesajımı okuduk ya be Ayşe sabahtan beri. Ben de istek istiyorum demiş. Tamam. Senin burcun ne? Okuduk aslında. Hocam günaydın. Çok gülüyoruz demiş ya. Sohbet makara. Yağmurlu şey yoğurtlu ıspanak. Evet. Ay çok iyi. Tamam bunu da okuduk. Ayşe biz nereye okumadık? Ben de istek istiyorum. Hocam benim mesajımı da okuyun. Kız okuduk ya. Allah'ım ya. Acaba sen mesajları kaçırıyor musun? Serdar Ortaç'tan hangi şarkısı? Sizin mutlaka ortak bir proje yapmanız lazım diyor Bircan. Ya Bircan aslında çok güzel projelerimiz var da bazen böyle yayın sosyal medyada yapmamız lazım. Aslında çok böyle dile gelen kelimeler var, onları yayında söyleyemiyoruz. Selam ben Funda. İbocuğum sence ben çok güzel bir güne mi başladım? Şu güzel kadını yorumla bakayım demiş. Funda'yı yorumlayalım. Siyah bir tight, üzerine ekose gömlek, saçlar at kuyruğu, esmer güzeli, gözler, kaş yapısı, burun. Estetik var biraz, olsun dudak kısmında. Elmacık kemikleri, burunda biraz estetik var, olabilir. Normal, güzelleşmek için biraz fazla güzel, evet. Tam olarak neyi yorumlamamı istedin? Çok özür dilerim Fundacığım ya. Bir daha yazsana be, neyini yorumlayayım ben? Beni de yorumlar mısın demişsin ya. Meftum şarkısı. Meftumu.

dik meftun. Aa, bu şarkı güzelmiş. Adı ne diyor? Hangi şarkı Çiğdem?

Zeynep sen de hemen Burcu'nu yaz. Aynen. Bizim dublaj okulu da burada. Ne kadar güzel ya. İkra'ya da selam. İkra mıydı? İlka mıydı? İlka. İlka benim yeni kankamı şimdi. Ben anlamadım ya. Sezen'den bir şarkı salla. Acaba İlka selfie mi yollamalı? Sezen Aksu salla. Gelsin hemen. Allah Allah. Çıldırmak servis. Çiğdem diyor ki evi temizliyor Mibo'cum. Camları bana bırak. Çok güzel cam silerim. Gerçi şimdi Atakum'da da yağmur vardır ya. Bu şarkıyı İlka ve yeni kankam bu arada İlka. Hocam diyor gülmekten gerçekten kaçırdım diyor. Aynen ya. Serdar Ortaç'tan Mesafe şarkısını çalar mısın demiş. Tabii ki. Sevgili Ayşe. Funda diyor ki beni yorumlayacaksın canım benim. Ne görüyorsan onu yorumla demiş. Gördüklerimi yorumlamayayım ya. Ahmet Kaya doğum günü şarkısı çalar mısın? Hem Sara hem de benim doğum günüm diyor. Aa, Figen ve Sara'nın doğum günü. Fatma'nın kızı Sara. Ve sevgili bizim Figen'imiz. Ne güzel ya. Figen İstanbul'dan sana güzel bir şarkı da yolluyorum. Ama o proje bensiz biraz eksik kalır demiş. Doğru söylüyorsun. Sevgili Bircan bence çok iyi olur. Sen kıvır çevir rakas. Bu hal dünya ağlıdır. Semra Sima'nın şarkısı gerçekten güzelmiş diyor. Ama adını unuttum demiş. Adı Yeter. Yani Semra Sima Yeter şarkısı Çiğdem'cim. Hemen şeyi al, Spotify listeni al. İbo'cum Funda ben tekrardan. Canım benim gördüğünü yorumla derken. Ha okey tamam. Beni çok güldürdün ya. Çok tatlısın demiş. Çok teşekkürler. Ben de Almanya'dan dinliyorum. Bu arada ben seni Kübra aracılığıyla dinliyorum. Düsseldorf'tan Kübra'nın arkadaşıyım ben demiş. Kübra'nın arkadaşları da Kübra gibi valla. Çok tatlısınız valla. Evet kankam demiş. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Acaba İlka şu anda dans mı ediyor? Stuttgart'a geldiğim zaman çok güzel insanlarla tanışacağım Allah'ın izniyle. Ya teşekkürler hocam demiş. Rica ederim her zaman. Sevgili Ayşe. Ayşe senin burcun neydi? Ya biz var ya çok makarayız ya. Makarayız abi. Pindrinks'le güne enerji başladık. Pindrinks, Viyana'da tüm Türk marketlerinde sıfır şeker, sıfır kalori ve sıfır pişmanlıkla yola çıkan Pindrinks, Viyana'da bol bol için bol bol tüketin. Çünkü her içtiğiniz Pindrinks bana doğrudan katkı sağlıyor. Bintat süpermarketleri 22. Viyana'da açıldı biliyorsunuz birkaç ay önce. Ama Şeref abi o kadar önemli projeleri imza atıyor ki Eylül'de çıldırtacak bir sürü yeni şube geliyor. Şeref abi yaparsa en iyisini yapar. Bintat. Çiğdem var ya temizlik yaparken bu şarkıda iyi gider be. Makyaj yaparken seni dinlemenin mutluluğunu bir fotoğrafla ya da bir videoyla anlatıyorum demiş. Dilek hoş geldin. Bakalım. Ya bazen böyle siz soruyorsunuz ben cevap veriyorum. Cevap vermeyince de kızıyorsunuz bana. O yüzden her şeyinizi okuyorum bilginiz olsun yani. Ya kız Yasemin makyaj yaparken dudağına ruj sürüyor. Bana fotoğraf atmış. Sence rujun rengi nasıl demiş. Ben şimdi nasıl kötü diyeyim? Okumayınca da küsüyor bana gönül koyuyor. O yüzden gönül koymayın bana. Ben mümkün olduğunca hepsini okumaya çalışıyorum. Sarmış aslan modun gibi belini. Ah birin elime ne kırayım cadının derisi kalan. Valla bizim Ayşe Isparta'da şimdi. O
gül bahçesinde gül topluyor. Kıyametin gelsin. Sen o alacası için. Antalya'ya gideyim de bana biraz gül versinler ya. Ah, o kadetin üstü. Ayşe, önümüzdeki hafta Antalya'dayım. Siz kaç gün Antalya'da kalıyorsunuz? Aman aman yansın. Ocağın barkın utansın. Terazi burçlarını ben yorumluyorum.

0: Hayallerim Antalya'ydı demiş.
1: Bana ne, beni al, beni al, onu alma, bana ne.
0: 14'ünde Antalya'dayım diye, tüh ya, ben de 14'ünde Kuşadası'ndayım ya. Cuma günü Kuşadası'ndaki sevenlerime duyuru yapayım. Kuşadası Jade Beach'te olacağım bu cuma.

Bana bak, beni sev, bu şarkıyı bana çalar mısın demiş. Kıyamet. Saadet Bakıcı. Sen olacaksa içinde fesatla. Tülay istemiş. Ah, o kadetin üstüne. Bana bak, beni sev, Saadet Bakıcı. Abi ben birçok şarkıyı bilmiyorum ki ya. Çalıyoruz şarkıları ama. İbocuğum sen kaç yaşındasın demiş Funda. 86'lıyım canım. ...12'sinde Isparta'ya gel, Yıldız Gecesi var demiş. Yok ya. Yarın ben Samsun'da... ...yani güneş tutulmasını orada izleyeceğim vallahi. Acaba Samsun Atakum'da güneş tutulması iyi mi olur? Tam yayında tutuluyormuşum.

Vallahi bir yoğurt yaptım var ya, taş gibi oldu yemin ediyorum. Çok sevdiğim bir arkadaşım Silivri'den bana süt getirmiş. Dedim şunu güzel bir yoğurt yapayım. Ben ev yapımı yoğurdu çok güzel yaparım. Ama öyle şey değil, gidip de tencereye doldurmuyorum. Küçük küçük yiyebildiğim kadar kaseler aldım. Çok iyi böyle tadımlık. 22 tane çıktı, 22 tane. Ya her gün bir kase yoğurt yediğim zaman 22 günlük yoğurt ihtiyacımı da karşıladım böylece. Bu sabah badem, ceviz, keçi boynuzu pekmezi, biraz böyle kaju. Abi bu sabah aşırı derecede fındık, fıstık, badem. Vallahi yemin ediyorum örümcek adam gibiyim şu an. Selfie istemiştin galiba demiş. Ben sana bir selfie yolluyorum diyor. Ya çok komiksin İlka ya. Kızım bu horoz selfiesini. Acaba yanlış selfie mi yolladım? Yemin de istemem, söz verme. Tarkansız olmaz bu yayın biliyorsun demiş. Aynen, Tarkan'dan bir şarkı yollayacağız Bircan. Selam, ben Demet, yeni dinlemeye başladım. Ben de seni Rümeysa aracılığıyla dinliyorum. Rümeysa seni çok seviyor demiş. Sağ olsun ya. Ben keçi yoğurdu yiyorum demiş. Ya keçi yoğurdu biraz ağır oluyor be güzelim. Keçi ile inek sütünü karıştırırsan daha tatlı bir yoğurt elde edersin ama çok ağır oluyor. Ben yiyemem Ayşe'cim. Keçi peynirini çok severim ben. Ama yoğurtta manda yoğurdunu tercih ederim. Böyle manda yoğurdunu biraz böyle hurmayla beraber akşamları biraz da ceviz. Atom. Abi bu enerji nasıl olacak? Gece öyle yiyoruz, sabah böyle besleniyoruz. Şimdi sana selfie yolluyorum demiş İbo'cum. Bir yorumla beni. Dilara'nın selfiesi. Stuttgart'tan günaydın. Beyaz bir yüzücü atlet. Gözler renkli mi, lens mi bakalım. Orijinal, evet, güzel. Araban da çok güzelmiş ya. Mercedes'in hangi kasa bu? Bakayım. Oo. Güzel araban varmış. Ama ben Stuttgart'a gelince Bircan gezdirecek. Nuray ablam gezdirecek.

Yalnız şarkı çok iyi değil mi ya? Abi biz bu işi biliyoruz ya. İbo baba bu işi biliyor ya. Günaydın Elden. Ben de sana güzel bir selfie alıyorum. Bak burası benim evimin çok güzel bir bahçesi. Herkese kocaman selamlar. Teşekkürler. İlka araban çok güzelmiş ya. Acaba Stuttgart'a gelince İlka bizi bu arabayla mı gezdirecek? Benim arabam daha güzel diyor. Stuttgart'a gelince bu arabayla seni gezdireceğim demiş. Şaka mı? Acaba ben bu arabaya sığar mıyım ya? Kızım benim boyum uzun biraz. Serdar Ortaç'tan mesafe isteyen bir arkadaşımız vardı ama çok dertli o ya. Maşallah ellerine sağlık canım benim. Elinden her iş geliyor. Gelir. Gelir benim elimden her iş. Tilay diyor ki senin elinden her iş geliyor ya. 22 tane yoğurttan bir kase de bana verebilir misin demiş Funda. İstanbul'a geldiğimde istiyorum demiş. Hadi gel bakalım geldiğinde bakarız. Hazır mıyız? Funda diyor ki ben diyor Stuttgart'tayım. İstanbul'a geleceğim. Beni de misafir eder misin demiş. Acaba benim misafirlerim çok mu yoğun? Her şeye sahibim bak ama sen yoksun. Tüh ya. Tutma.

Ama mutlusun. Bir şey soracağım. Beni niye çağırmıyorsunuz? Gelirim diye değil mi? Aklım oynadı yerinde. Sen gelince ben Stuttgart'ta değilim ama maalesef. Ben Efes'te olacağım, Selçuk'ta olacağım demiş. Selçuk kim kız? Neyse ya, Bircan benimle ilgilenir. Bircan gezdir beni oralarda bak. Herkes sattı beni. Harika demiş, teşekkürler. Sparta'dan. Antalya'da 14-17 arası mı Antalya'dasınız kızlar? Bizim Fatma Gül ne yapıyor ya? Benim kankalarım ne yapıyor ya? Bu arada Antalya'ya gideceğim. Benim çok sevdiğim bir savcı arkadaşım Mesut'um beni bekliyor. Mesut'cum. Sonra bizim evimiz orada Lara'da abimle. Çok güzel bir tiny house yaptık. Bütün paraları verdik oraya. Bakalım nasıl bir yer yapmışız. İzmir Selçuk ya diyor. Kız şaka yapıyor.

0: Şimdi benim çok sevdiğim güzeller güzeli sanatçı arkadaşım var, Başak Akıncı. Ya bir sürpriz yapayım dedim. Şu anda dinlemiyordur ama Başak, günaydın, nasılsın?
1: Günaydın tatlım. İyiyim. Sen nasılsın İbrahimcim?
0: Vallahi çok iyiyim. Acaba benim diğer adım ne?
1: Acaba senin diğer adın Karabatak olabilir mi?
0: Karabatak görevi ne ya?
1: Karabatak böyle girer çıkar, girer çıkar, girer çıkar. Böyle bir anda çıkar ve bir anda yok olur.
0: Ha,
1: Evet,
0: tamam.
1: aynı. Böyle hayaletin can bulmuş hali gibi bir şey, vücut bulmuş hali diyebiliriz bir nevi aslına
0: Acaba
1: bakarsın.
0: beni mi anlatıyorsun?
1: Kesinlikle seni anlatıyorum. Bundan sonra senin ismini Karabatak olarak değiştiriyorum. Bundan sonra programında da lütfen Karabatak ismini kullanarak, şöyle başlığı kocaman,
0: Acaba sen
1: kurgularla yazarak kullanmalısın diye düşünüyorum. Acaba...
0: İngiltere'de, Londra'da daha mı mutluydun?
1: Evet ya, gerçekten mutluydum. Aslında en çok mutlu olduğum yeri sana söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Gerçekten hiçbir, yani gittiğim ülkelerde o kadar, hani hepsi çok güzel tabii kendine göre. Ay, ama en başta bizim ülkemiz çok güzel tabii, bunu söylemek istiyorum. Ama sonrasında en çok sevdiğim ve aşık olduğum ülkeyi açıklıyorum Karabatakçım sana.
0: Karabatak.
1: Hazır mısın?
0: Söyle bakayım.
1: İtalya.
0: Oo, acaba İtalya'nın neresi?
1: Aa, işte onu söyleyeyim mi sana? Onu da söylüyorum. Rimini.
0: Rimi.
1: Müthiş bir yer. Harika bir yer. Çok
0: Acaba?
1: güzel bir sahili var. Çok büyük bir sahili var. Böyle yürüyorsun yürüyorsun falan.
0: Acaba
1: Mis
0: o
1: gibi.
0: günden sonra seni aramadım mı?
1: Yani acaba bilmiyorum, sen beni hala yurt dışında mı sanıyorsun?
0: Aa, çok tatlısın valla. Ya bir şey söyleyeceğim. Başak Akıncı bu arada sevgili dostlar, sanatçımız, başarılı sunucu ve gerçekten çok büyük işler yapıyor. Ve önümüzdeki günlerde de çok güzel bir iş birliğinde beraber vakit geçireceğiz ve iş yapacağız. Başak, senin burcun neydi?
1: Burcun boğa canım.
0: Boğa burcu. Oo.
1: Evet, senin burcun ne biliyoruz artık, değil mi senin burcun?
0: Benim burcum ne?
1: Senin burcun artık 13. burç olarak ekliyorum ve senin burcun bundan sonra Karabatak.
0: Karabatak.
1: Evet, böylece burçlarla ilgilenen arkadaşları da buradan sesliyorum. 13. burcu da ben keşfettim ve ben koydum artık.
0: Karabatak
1: Bu
0: Burcu.
1: kadar. Aynen.
0: Ya Başak, süpersin ya. Ne zaman bir araya geliyoruz?
1: Vallahi canım, önümüzdeki hafta hemen bir plan program yapalım derim
0: Yapalım
1: ben.
0: ya. Ben bu akşam çünkü Samsun'a gidiyorum gece. Yarın
1: Oh,
0: Atakum'dayım. Çok güzel bir etkinliğim var. Çarşamba ve Perşembe Atakum'daki sevenlerimle beraber olacağım. Allah'ım çok seviliyorum ya. Tüh ya.
1: vallahi ne kadar güzel. Sevinmek çok güzel. Sevmek de çok güzel. Karşılıklı olunca çok daha lezzetli bence. Çok daha güzel oluyor.
0: Ne kadar güzel. Valla Başak abi canlılığında böyle bir tatlı sesini, enerjisini bir duyurmak istedik sevgili dinleyenlerimiz. Başak Akıncı'nın projeleri YouTube'da ve Instagram kanalı, yine Başak Akıncı yazmanız yeterli. Bu güzel kadını göz enerjisiyle şöyle bir tatlı tatlı bir görün. Takiplerinizi de bekliyoruz. Başak Akıncı, Başak boğa kadınısın. Enerjin çok iyi, şarkıların çok güzel, içten doğal. Bir ama çok uzak yerde oturuyorsun ya.
1: Ay evet hayatım ya, gerçekten sana özel, biliyorsun benim bu oturduğum yerde helikopter sesi de var. Helikopterimi yollayacağım sana daha kolay geldiğin için, ama onun için önce helikopter almam
0: Ya
1: gerekiyordu.
0: sıkıntı yok, ben gelirim oraya biliyorsun. Şimdi
1: Evet
0: Mr.
1: biliyorum,
0: Jade de var, o
1: biliyorum.
0: Mr. Jade benim kıymetli dostum da var. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Türk Hava Yolları mesaj atmış bana, bilgilendirme, uçağınız var diye. Acaba ben nereye gidiyorum Başak?
1: Samsun'a mıydı?
0: Hayır, Samsun'a arabayla gideceğim.
1: O zaman nereye gidiyor olabilirsin? Yurt
0: Acaba
1: dışı mı?
0: Atina uçuşumu mu hatırlattılar bana,
1: Aa,
0: 20?
1: direkt Atina. Benim de şu an plan yapıyorum Atina için, biliyor musun? İki
0: Acaba
1: hafta sonra.
0: 21'inde sen de mi gelmelisin?
1: Yani ben 2 hafta sonra bir gitmeyi düşünüyorum Atina'ya. Çünkü ben Atina'ya hiç gitmedim. Bunu böyle bir 3 hafta önce falan bir düşünmüştüm, ama o arada işte başka bir böyle ülkeler falan girdi araya, oraları gezdim falan.
0: Acaba
1: Atina'ya
0: senin
1: kesinlikle
0: Atina'ya mı gelmen
1: gitmeliyim.
0: lazım?
1: Olabilir, neden olmasın canım, valla belki de denk geliriz orada. Buralarda denk gelemedik.
0: Kızım,
1: Belki.
0: Atina daha yakın senin evinden. Allah'ım ya, yemin ediyorum geçen gün gittim. Kaç saat? 2,5-3 saat daha önce gittim. Ben
1: Ha,
0: buradan...
1: lütfen o kadar sürmedi. 1,5 saat sürmüştü
0: Bak,
1: lütfen.
0: ben bir şey
1: Hani gün
0: söyleyeceğim.
1: geçtikçe sana daha uzunmuş gibi geliyor
0: Başak,
1: galiba.
0: Almanya ya da Viyana daha yakın. Bak, yemin ediyorum.
1: Yok
0: Ben...
1: be hayatım. kadar değil. Ankara, evet, belki Ankara ile kıyaslayabiliriz. 1,5 saatte gelmiştin canım.
0: Gerçekten.
1: Araya şimdi zaman girince sen de o zaman böyle biraz daha bir uzadı gibi falan oldu bence.
0: Acaba Güzin şarkısını yollamalı mıyız? Başak Akıncı'dan mı yollamalıyız?
1: Acaba ne dersin, yapalım mı öyle?
0: Hadi
1: bir şey?
0: Hadi yapalım. Hangi sen, anonsu sen yap.
1: Ama hangi şarkıyı yapalım?
0: Sen seç.
1: Yani ben de olunca da şimdi ben böyle biraz daha şeyleri çok severim biliyorsun.
0: Başak Akıncı.
1: Böyle, 70'ler, 80'ler, 90'lar falan çok sevdiğim şarkılar var aslında.
0: Bence ben seçtim, sen dinle sadece. Radyonu aç.
1: Bak, öyle mi diyorsun?
0: Bu böyle
1: böyle şey oldu yani.
0: Böyle bir klip olamaz ya.
1: Naftalin kokulu bir şarkı seçecek diye düşünüp herhalde son anda ben seçeyim diye karar verdim. Sana güveniyorum tatlım. Bana gelsin şarkı.
0: Tamam.
1: Bir de senin programını dinleyen ve seni seven herkese gelsin.
0: Çok teşekkürler. O zaman dinlemede kal. Az sonra görüşürüz, arayacağım seni.
1: Tamam canım, görüşürüz. İyi programlar.

Hadi yavaş yavaş vedaya doğru gidelim. Mehtap diyor ki vallahi güzel bir isim bulmuş Karabatak. Hayır ya. O takıldı bana sadece Başak. Sevgili Mehtap İstanbul Ataköy'den sağlıkçı arkadaşımız, ona da günaydın diyelim. Bir hastanede çalışıyor. Güzel şarkı, ona da armağan. Son mesajları alalım ve veda edelim. Yalnız bu şarkı da tam beni anlatıyor ya.

0: Kıymetli dostlar, artık benim için bitmez çok güzel şarkılar ya. Acaba ben çok güzel şarkılar mı çaldım bugün?
1: İyileşmeyi beklemem. Bir güne korkum yok, varsa yoksa kendim.
0: Programa bugün renk katan sevgili İlka'ya çok teşekkürler. İlka bizim kıymetli arkadaşımız, değerli dostumuz. Sevgili Bircan ve Nuray ablanın kıymetli kankası, bizim de kankamız. O yüzden onu sevgiyle selamlıyoruz.

İtalya'nın her yeri çok güzel demiş. Sibel Can'dan Kıyamam şarkısı gerçekten. Fatma nerede ya? Fatma eurolarını yiyor be. Çiğdem vallahi bak. Bırak keyfini çıkarsın, belki aşk yaşıyordur kadıncağız. Abi bırakın, rahat bırakın kızı ya. Gelmiş Türkiye'ye.

Hadi artık son mesajları alalım. Pindirinks'e çok teşekkürler. Şekersiz, glutensiz, muhteşem bir içecek. Teşekkürler Pindirinks. Şarkılar çok güzel ya. Sibel Can Kıyamam. Gelsin bu şarkıda. Son vedayı da hemen gerçekleştirelim artık. Vallahi keyfim bugün çok yerinde. Allah'ıma şükürler olsun.

Hepimiz... İbocuğum fotoğrafımı yorumlamadın, o yüzden gönül koydum sana. Hayır be, koyma dur İpek. Ben Kuşadası'ndayım. Bak kombinim nasıl demiş. Beyaz, çok güzel bir elbise. Yaz kombini. Süper mini, çok güzel. Saçlar ıslak sanırım. Islak mı dalgalı mı? Çok anlayamadım ama. Çıkmayan bir makyaj mı yaptın sen Deniz? Durumdayız demek durumum var. Kahraman. Çok güzelmiş ya. Burası bizim ofisimiz diyor. Gülay, çok teşekkürler. Bari desem bir şeyleri... Anneciğimle beraber selfie. Duygu Hanım. Kübra, saçlarım nasıl olmuş demiş. Bu arada benden Enes'e çok selam. Bir tuzak, durdurur şu dünyayı, biz köşede dur. Papyonum nasıl kanka demiş. İlker çok iyi ya, çok yakışıklısın. Yolu kapalıymış, atını bırak. Ben de meslektaşınım, DJ'lik yapıyorum gece kulüplerinde. Kulaklık kulağımla seni dinliyorum şu anda. Bir yandan da smoothie hazırlıyorum kendime. Mutfağım nasıl buldun demiş. Çok güzel. Yani hem sen hem de mutfağın bayağı iyi. Gözlerim yalan, sana kıyamam. Yalanım yok. Kahvaltıdayız, annemle beraber selfie çektik demiş. Çok teşekkürler. Bizim Ayşegül dinliyor mu bilmiyorum ama bugün yoğun biraz sanırım. Bizim kuzenler ya. Kuzen Ayşegül ve sevgili Nida. Sevgili kuzenimize, kuzen Nida, sevgili Ayşegül ve kıymetli annelerine çok selam. Kemerburgaz'da kahvaltıya bekliyorum seni demiş Şule Hanım. Çok teşekkürler. Bu sizin eviniz mi? Çok güzel ya. Kızım var, evin efsane iyiymiş. Bu da benim kızım demiş. Vallahi harika görünüyorsunuz. Anne kız günün şarkısını bence size armağan etmem lazım. Teşekkürler. Nişantaşı'na kulaklık kulağımda yürüyorum demiş. Tamam. Yıldız Sibe'den bir şarkı istiyorum. Yoğurt yemeğe ne zaman gelim demiş Funda. Ama yoğurt bela oldu başıma ya. Kızım yoğurdu kendim için yaptım ben. Acaba sen yoğurdu Bintat'tan mı alsan? Bintat süpermarkette. Bence var ya Simge'nin Aşkın Olayım şarkısı. Simge Aşkın Olayım. Bu şarkıyı gerçi Galatasaraylılar tabii ki taraftar şarkısı olarak üzerine alındı ama şarkı yıllar önce ben radyoda hep çalıyordum. Çok da beğendim. Benim için de çok değerli birisi Simge. Hazır mısın Simge, sağ olun. Peki. Hadi ben gidiyorum, şu güzel parfümü sıkayım da, çok çekici bir parfümüm var ya, 330 euro.

Bu gece Allah izin verirse yola çıkacağım. Arabayla gidiyoruz Samsun'a. Atakum'da olacağım. Allah'tan bir aksilik olmaz. Kazası belası inşallah gider geliriz. Yarın yayınımı Atakum'dan gerçekleştireceğim. Samsun, Atakum. Çarşamba ve Perşembe günü. Bu arada Perşembe günü konuğum Melze olacak. Melze gerçi şu an yatıyordur. Sanatçılar bu saatte hep uyuyor ya. Çiğdem yarın beni pideciye götürecek. Çiğdem ve Ebru. Kızlar kesinize bereket şimdiden. Beni çok güzel bir yere götürecekler. Hatta bir selfie çekelim, bizim İbo'nun Melekleri grubuna atalım. Yarın Çiğdem biraz eurolarını harca bana ya. Bak Bircan harcadı bütün eurolarını bana, yemin ediyorum kadıncağız. Nuray ablam harcadı, Çiğdem harcıyor. Acaba Fatma cimri mi? Acaba Fatma emekliliğinin tadını mı çıkartıyor? Figen'e daha pasta keseceğiz ya, kadının doğum günü.

Acaba çok tutkulu bir şarkı mı? Acaba bu şarkı da mı çok iyi? Gelsin hadi veda edelim bu şarkıyla. Sarılıyoruz birbirimize, bir bölüm dinletelim, sonra artık veda için buradayız. Kıymetli dinleyenlerimiz, programa katkı sağlayan Bintat Süpermarketlerine ve Pindrinks içeceğe çok teşekkürler. Pindrinks, Viyana'daki tüm Türk marketlerinde bulabilirsiniz. Samsun'a selamlar demiş. Damadımın memleketi diyor. İlk sevgili İlkay'a da çok selam yollayalım.

0: Ben diyor şeytan mıyım? İbo'nun meleklerine ben niye yokum diyor.
1: O ya.
0: Ya Evin abla çok komiksin ya. Acaba sen...
2: Kılın tuzan.
0: Melek misin şeytan mı abla?
2: Kusuruma bakma zil.
0: Taksici Erol Baba'ya da kocaman bir selam.
2: Sabah.
0: Vallahi çok güzel ya.
2: Kapına.
0: Erol Çakır'dan sevgiler, selamlar. Engin abiye de çok selam.
2: Erbabım aşkıma.
0: Hadi Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Son şarkı. Hayatın enerjisini çıkartmayı bilen. Dünyadaki en güzel duygu ne biliyor musunuz? Bakın hiçbir zaman unutmayın. Bugün buradayız. Yarın olmayabiliriz. Tadını çıkartın bu kısa hayatın. Bu hayat üzülecek kadar uzun değil. Yeni insanlarla tanıyın. Yeni insanlarla güzel anlar yaşayın, mutlu olun. Size iyi gelecek enerji hissedin. Çünkü bazen bu heyecanlar için geç kalabiliriz. O yüzden çok mutlu olmanızı istiyorum. Hadi gelin sarılayım şimdi size şu güzel pahalı parfümümle. Seviyorum bu kokuyu. Allah'a emanet olun, sevgiyle kalın. Beni özleyin. Yarın Samsun'dan günaydın diyeceğim inşallah. Şeytan da bir melek diyor. Ya Emine abla.

0: Biyonerva. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya Başbakanı Türkiye'de resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya gelen Avusturya Başbakanı Christian Stöcker, külliyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından askeri törenle karşılandı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Stöcker ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Avusturya ile ilişkilerde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyalog başta olmak üzere AB'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu düşünüyorum. Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık. Ortak basın toplantısında Avusturya Başbakanı Stöcker'in konuşmasının satır başları: Avusturya tam anlamıyla Türkiye'yi destekliyor. Güvenlik ve göç konusunda Türkiye çok kilit bir ülke. Avusturya'daki Türkler ülkenin ekonomisine, kültürüne ve toplumuna katkı sağlıyor. Çalışan emeklilere vergi avantajı geliyor. Avusturya hükümeti emeklilik yaşına ulaştıktan sonra çalışmaya devam edenlere yönelik vergi teşvik paketi hazırlıyor. 2027'de başlaması planlanan aktif emeklilik uygulamasıyla şartları karşılayan kişiler yılda 15 bin euroya kadar vergiden muaf gelir elde edebilecek. Düzenlemeden yaklaşık 90 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Viyana'da güneş tutulması yaşanacak. Viyana 12 Ağustos Çarşamba günü 1999'dan bu yana görülecek en güçlü kısmi güneş tutulmalarından birine tanıklık edecek. Tutulma saat 19.22'de başlayacak ve 20.13'te en yüksek seviyesine ulaşacak. Bu sırada güneşin yaklaşık %85 ila 89'u ay tarafından örtülecek. Uzmanlara göre Viyana'da bir sonraki kısmi güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de yaşanacak. Tam güneş tutulmasının ise 3 Eylül 2081'de gerçekleşmesi bekleniyor. Sosyal medyada tanıştılar, sonu ölüm oldu. Aşağı Avusturya'nın Langenserstorf kasabasında 29 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybetmesinin ardından 18 yaşındaki bir genç cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheli ile hayatını kaybeden kişinin internet üzerinden tanıştığı ve cinayetin planlı bir buluşmanın ardından yaşandığı bildirildi. Olayın sosyal medyada faaliyet gösterdiği öne sürülen sözde pedo avcısı gruplarıyla bağlantılı olabileceği iddia edildi. Ancak bu iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün sıcak bir hava bekleniyor. Gece sıcaklığı 21 derece civarında olurken gündüz termometrelerin 32 dereceyi göstermesi bekleniyor. Fenerbahçe turu için sahada. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. İlk maçı İstanbul'da Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu.
2: Viyana FM Haberleri. Viyana FM Haberleri.

0: Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya Başbakanı Türkiye'de resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya gelen Avusturya Başbakanı Christian Stöcker, külliyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından askeri törenle karşılandı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Stöcker ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Avusturya ile ilişkilerde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyalog başta olmak üzere AB'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu düşünüyorum. Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık. Ortak basın toplantısında Avusturya Başbakanı Stöcker'in konuşmasının satır başları: Avusturya tam anlamıyla Türkiye'yi destekliyor. Güvenlik ve göç konusunda Türkiye çok kilit bir ülke. Avusturya'daki Türkler ülkenin ekonomisine, kültürüne ve toplumuna katkı sağlıyor. Çalışan emeklilere vergi avantajı geliyor. Avusturya hükümeti emeklilik yaşına ulaştıktan sonra çalışmaya devam edenlere yönelik vergi teşvik paketi hazırlıyor. 2027'de başlaması planlanan aktif emeklilik uygulamasıyla şartları karşılayan kişiler yılda 15 bin euroya kadar vergiden muaf gelir elde edebilecek. Düzenlemeden yaklaşık 90 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Viyana'da güneş tutulması yaşanacak. Viyana 12 Ağustos Çarşamba günü 1999'dan bu yana görülecek en güçlü kısmi güneş tutulmalarından birine tanıklık edecek. Tutulma saat 19.22'de başlayacak ve 20.13'te en yüksek seviyesine ulaşacak. Bu sırada güneşin yaklaşık %85 ila 89'u ay tarafından örtülecek. Uzmanlara göre Viyana'da bir sonraki kısmi güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de yaşanacak. Tam güneş tutulmasının ise 3 Eylül 2081'de gerçekleşmesi bekleniyor. Sosyal medyada tanıştılar, sonu ölüm oldu. Aşağı Avusturya'nın Langenserstorf kasabasında 29 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybetmesinin ardından 18 yaşındaki bir genç cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheli ile hayatını kaybeden kişinin internet üzerinden tanıştığı ve cinayetin planlı bir buluşmanın ardından yaşandığı bildirildi. Olayın sosyal medyada faaliyet gösterdiği öne sürülen sözde pedo avcısı gruplarıyla bağlantılı olabileceği iddia edildi. Ancak bu iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Viyana'da sıcak bir gün olacak. Viyana ve çevresinde bugün sıcak bir hava bekleniyor. Gece sıcaklığı 21 derece civarında olurken gündüz termometrelerin 32 dereceyi göstermesi bekleniyor. Fenerbahçe turu için sahada. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. İlk maçı İstanbul'da Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı.
0: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sundu.
2: Viyana FM Haberleri. Viyana FM.

Kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

güneşten gelir. Tam karşımda şimdi. Kül olmuş hisleri. Gözü görmedi kimseyi. Önemi yok ki bir şeyin.

iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emleniyor bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

bizi iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan, cebimde yok bilet param. Gözlerin emreniyor, bana bakan aşıklarım. Bu nasıl bir derse kendi kendine

kalmadı demek ki sana bile sabrım. Kararların yordu ve şu ön yargı. Bir bildiğim yok ya da bir farkım. Bu benim dünyaya tavrım.

Şeker'le çok güzel bir nostaljik açılış yapmak istedim bu akşam. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nefis şarkılar hazırladım yine ama tabii ki sizlerin de gönlünden geçen şarkıları bu akşam da hep birlikte dinleyelim istiyorum. Şeref verdiniz, hoş geldiniz. Güzel bir akşam olsun. İyi eğlenceler olsun hepimize. +43 660 130 1979'dan da güzel mesaj ve isteklerinizle ekranım dolsun. 23. Viyana Mega Gastro ve sıfır şeker sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda. Zafer Peker'in hemen ardından bir de Ateşle Barut diyelim. Güliz Ayla'nın güzel yorumu, Emrah Karaduman'ın nefis düzenlemesiyle dinleyeceğiz bu şarkıyı. Çalışanlara kolaylık, esnaflara bol kazançlar, yoldakilere iyi yolculuklar, tatilcilerimize de iyi tatiller dileklerimizi iletelim. Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda. Bu arada bu akşam temsilcimiz Fenerbahçe Sturm Graz karşısında mücadele edecek sevgili dinleyiciler. Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak bu mücadele sevgili dinleyiciler. İlk maçı temsilcimiz Fenerbahçe 2-0 yenmişti ve avantajlı bir şekilde deplasmanda Avusturya ekibi Sturm Graz'la karşı karşıya gelecek. Bu maçın da ardından turu atlamış olacak temsilcimiz inşallah.

Havu ve Karakaş gözlerin elmas kulaklarınızda oldu. Öncesinde Gülizay'la Ateşle Barut radyonuzda sizlerle olmuş oldu efendim. Viyana FM'de Akif Özcan'dasınız. Artı 43 660 130 1979'dan güzel istek ve mesajlarınızı bekliyoruz. Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz programa. Sırada Deha Bilimler var. Git Git Yoluna isimli güzel çalışmasıyla radyonuzda sizlerle olacak. İlkay Hanım, iyi akşamlar, buradayız Graz'dan, sevgiler diyor. Çok çok teşekkür ediyorum, sağ olun, var olun. Bir şarkı da bize gelir mi diyor. Yonca Ödülen İncir Ağacı aldım listeye, birazdan gelecek efendim. İlkay Hanım'a da selamlar. Sevgili Emrah kardeşim, iyi yayınlar abi, sendeyiz diyor. Teşekkür ediyorum. 10. Viyana'dan selamlar. Bizden de size selamlar. Serdar Ortaç'tan Kemik şarkısı mümkün demiş. Olmaz mı, aldık listeye, o da gelecek. Önce Git Git Yoluna Deha Bilimler'den dinleyelim. Sonra yeniden buradayız. İyi akşamlar.

Vay vay vay, ne güzel şarkılar çalıyoruz. Hem benim seçimlerim hem sizlerin istekleriyle güzel bir salı akşamında sizlerle birlikteyiz kıymetli dinleyiciler. 23. Viyana Mega Gastro. Keyifli alışverişin adresi, her hafta birbirinden özel indirimler burada sizleri bekliyor. 30 araçlık otoparkları var. Ücretsiz tabii ki, aracınızı park edin. Keyifli alışverişinizi yapın hem evinize hem iş yerinize. Ve tabii ki Mega Gastro'ya veya Avusturya'da herhangi gittiğiniz tüm marketlerde Findrinks'i bulabilir ve keyifle alıp içebilirsiniz. Hem Findrinks hem Mega Gastro'ya teşekkür ediyoruz. Onların katkılarıyla devam ediyoruz. Az sonra yeniden buradayız.

Harika şarkılar eşliğinde Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Yine çok güzel bir çalışmaydı. Geride bıraktık. Öykü Gürman ve Acıyı Bırak. Hayırlı akşamlar Akif Müdürüm. Ben senden bir şarkı istiyorum. Ailece seni dinliyoruz. Tatildeyiz demiş. Sevgili Cansu'ya iyi tatiller diyorum. Tüm ailesine de selamlar, sevgiler. İyi ki varsınız. Güzel şarkılar sizler için de gelsin. Cem Belevi Ne Zaman şarkısını rica etmişler. Az sonra o güzel şarkıyı da göndereceğim. Bu güzel şarkının hemen ardından artı 43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz efendim programa. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindirings'le Akif Özcan devam ediyor Viyana FM'de. İyi akşamlar, iyi eğlenceler.

Rain Man'de Sen Var Ya kulaklarınız oldu. Viyana FM'de Akif Özcan'lısınız. Programımız devam ediyor harika şarkılar eşliğinde. Sevgili Handan Hanım, iyi akşamlar, iyi yayınlar Akif Bey diyor. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Ben de bir şarkı rica ediyorum, çalarsanız sevinirim demiş. Seda Sayan'dan Bak Gör istemiş. Alıyorum tabii ki listeye. İyi yayınlar dilekleriyle ulaşmışlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sevgili Aslı, abicim iyi akşamlar. İsmail YK'dan Sen Ne Güzel Şeysin çalarsan sevinirim demiş. Aslıcığım selamlar, tabii ki onu da aldım listeye. Derya Uluğ'dan Şımarık istemişti sevgili Ahmet kardeşim. Hemen o güzel şarkıyı listeye aldık. Tüm şımarıklara gelsin abi, iyi yayınlar demişti. Çok çok teşekkür ediyoruz. Aldık listeye, o da gelecek. Artı 43 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp hattımızdan sizleri de bekliyoruz. Instagram Viyana FM ve Akif Özcan takipler de bekleniyor. Viyana FM mobil uygulamasını App Store ya da Google Play'den indirebileceğinizi de hatırlatmış olayım siz sevgili Viyana FM dinleyicilerine. Mega Gastro ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla programımız devam ediyor.

Çok güzel bir İsmail YK şarkısını da geride bırakmış olduk. Sen ne güzel şeysin dedik. Sizden hayatınızdaki o güzel şey, her neyse veya kimse, onu armağan olarak gelmiş olsun efendim, benden de tabii ki. Viyana FM'desiniz, Akif Özcan devam ediyor. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru yanaşıyoruz. Akif Müdür ve ailemin de selamı var sana demiş. Aleyküm selam sevgili Cansu. Çok çok teşekkürler. Sevgili Berat İstanbul'dan iyi akşamlar, iyi yayınlar dilekleriyle ulaşmış. Çok teşekkür ediyorum ve bu şarkıyı istemiş ki ben de Hadise'nin H ismini verdiği ve Ara Beni şarkısıyla patlattığı o albümdeki ikinci bence güzel şarkıyı şimdi çalacağım. Bence böyle. Hatta Ara Beni ile yarışır yani bu şarkıda gerçekten. Çok güzel, çok kaliteli, çok keyifli bir şarkı. Benden de sizlere armağan olsun sevgili Berat'ın isteği. Hep beraber dinleyelim. Ne?

Çok güzel bir çalışmaydı. Buray ve seni her gördüğümde. Öncesinde Hadise ve 5 sene Viyana FM'deydi. Akif Özcan'lasınız. Programın ilk saati noktalandı. İkinci saate Derya Uluğ'la başlayacağız. Şumarık isimli bu güzel keyifli şarkısı radyonuzda olacak. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyoruz. İyi akşamlar.

0: babalar gibi.
1: Babalar gibi. Yaşar kulaklarınızda oldu. Nefis bir çalışma ama Ozan Doğulu'nun da düzenlemesi gerçekten bir harika. Bu şarkı iyice zirveye çıkmış. Yaşar'ın o güzel yorumu şarkının kendi güzelliği ve Ozan Doğulu'nun düzenlemesiyle. Programımızın ikinci saatinde ilerleyişimiz sürüyor. Aramıza yeni katılanlar sizler de hoş geldiniz. Sevgili Cengiz bizlerle beraber 20. Viyana'dan iyi akşamlar dilekleriyle iyi yayınlar sevgili Akif diyor. Mert Demir'den bir gece gidebilirim şarkısını çalarsan sevinirim. İyi yayınlar diliyorum demiş. Aldım listeyi az sonra keyifle dinleyeceğiz. Buradan selamlar sevgiler gönderelim. 11. Viyana'ya sevgiler. Efendim. Betül Demir'den Yüzlü Kıyı'ya çalar mısınız diyor. Emine Hanım göndermişler. Selamlar, sevgiler. Tabii ki çalarız. İyi yayınlar dilekleriyle mesajını noktalamışlar. Sağ olun. Ben de size güzel bir akşam ve iyi eğlenceler dileklerimi iletmek istiyorum. Efendim sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks ve 23. Viyana Mega Gastro katkılarıyla kaliteli müziğin adresinde Viyana FM'de Akif Özcanlısınız. Canlı yayınla hafta içi her akşam sizinleyiz. Avusturya saatiyle 19, Türkiye saatiyle 20'de. WhatsApp üzerinden bana mesaj ve isteklerinizi göndermeye de devam ediniz lütfen. Artı 43 660 130 19 79. Evet bugün Avusturya temsilcisi Sturm Graz temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırlayacak. İlk maçta Fenerbahçe 2-0 yenmişti ve avantajlı bir şekilde 3. eleme turunda 2. maça çıkacak. Yani beraberlik dahil hatta 1-0'a kadar yenilse dahi turu atlamış olacak Fenerbahçe ama istiyoruz ki temsilcimiz bu maçı da en azından 1-0 da olsa yensin. İlk maçında zaten 2-0'lık avantajı var ve turu atlasın istiyoruz. Bakalım heyecanlı bir maç olacağı kesin. Yaklaşık 20-25 dakika sonra da bu mücadele başlayacak. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye Sturm Graz karşısında başarı dileklerimizi iletelim. Ve Tuğba Yurt'la Viyana FM'de canlı yayınımıza devam edelim. İyi akşamlar.
2: Akif Özcan.

Betül Demir yüzdü kıyıya. Hemen ardından da Baran Mengüç ve Kıyamam radyonuzda oldu. Burası Viyana FM. Harika şarkılar eşliğinde programımız devam ediyor. Böyle ritmi birazcık düşürelim. Böyle duygusal ama ölümsüz şarkılardan birkaç tane dinletelim istiyorum. Onlardan bir tanesi Zafer Peker. Anlamazsın olacak. Hakan Peker de dinleyelim. Şöyle Peker kardeşlerden gelecek arka arkaya güzel şarkılar. Akif Özcan'lasınız. Viyana FM burası. Eskiler, yeniler ama daima en iyilerin adresindesiniz. 23. Viyana Mega Gastro ve Pindrinks katkılarıyla yayındayız. Musmutlu akşamlar olsun herkese. Çok teşekkür ediyoruz Tülay Hanım göndermişler. İyi yayınlar diliyorum. Canım arkadaşım Dalgam için artık sevmeyeceğim şarkısını çalar mısınız? Şimdiden çok teşekkür ediyorum demiş. O güzel şarkıları listeye alacağım. İyi akşamlar. Sevgiler Tülay Hanım Belçika'ya.

0: Lucky First Jam. Lucky First Jam.
1: Harika şarkılar Viyana FM'de sizinle olmaya devam ediyor. Peker kardeşlerden arka arkaya dinledik güzel şarkıları. Zafer Peker anlamazsın dedi. Hakan Peker de Unutmadım Seni isimli güzel çalışmasıyla Viyana FM'de sizinle buluştu. Akif Özcanlısınız. Hepinize bir kez daha iyi akşamlar. Birazdan temsilcimiz Fenerbahçe'nin Sturm Graz mücadelesi başlayacak. Tekrar temsilcimize başarı dileklerimizi iletelim. +43 660 130 19 79 +60 130 19 79 Viyana FM WhatsApp hattımızdan o güzel istek ve mesajlarınızda tabii ki sizleri de bekliyoruz. Zeliha Hanım iyi akşamlar dilekleriyle Salzburg'dan bizimle. Ben de bir şarkı rica ediyorum çalarsanız sevinirim demiş. Mahsun Kırmızıgül'den Benim İçin Üzülme istemişler. Alacağız listeye. Şimdi yine çok güzel bir çalışmamız var sırada. Viyana FM'de eskiler yeniler ama daima en iyiler sizinle olmaya devam ediyor. Onlardan bir tanesi Zerrin Özer. Artık sevmeyeceğim, bütün kabahat benim diyor. Hep birlikte dinleyelim.
0: Akif Özcan.

0: Yine çok güzel bir şarkı. Artık sevmeyeceğim, bütün kabahat benim dedi Zerrin Özer Viyana FM'de oldu. Programın artık son yarım saatlik dilimine girdik. Mega Gastro ve Pindring sponsorluğunda Akif Özcan devam ediyor birbirinden güzel şarkılarla. Güzel mesajlarınız var. Murat Erdatlı. Oo, abi yine mi İbo ya? Yok abi, yok abi. Artık ben size bir şey söyleyeyim mi? İbo tam bir Avusturyalı, tam bir Viyanalı oldu. Türkiye'ye öyle arada bir geliyor ya. Geziyor abi, yaşıyor bu hayatı ya. Hayır, Ali Süzen buraya geldi, İbo oraya gitti. Bu nasıl? Change mi yaptık? Ne yaptık? Anlamadım ki ben. Maşallah yüzler gülüyor. Hem sevgili Murat Erdatlı'ya, Yardır Murat'a, hem de Çıtır İbo'muza selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. İyi gezmeler diliyorum. Ben artık iyi gezmeler dilemekten bir hal oldum İbo'ya. Adamın yaşam tarzı abi. Gezmek, seyahat etmek, tatil. Seviyor bu hayatı ya. Neyse, nazar değmesin abi. Herkesin yapabileceği bir şey değil. O yüzden ben tebrik ediyorum. Allah nazarlardan korusun. Muhabbetiniz daim olsun. Güzel şarkılar size de armağan olsun. Haydi bakalım. Çok da güzel bir şarkı seçtim Kundarar'dan. Selamlar Çarşambalı Muro'dan herkese diyor. Bizden de Çarşambalı Muro'ya, tüm Çarşambalılara, Samsunlulara selam ve sevgiler olsun. Sevgili Ali Süzen, müdürüm iyi akşamlar, iyi yayınlar. Kastamonu Cide'den sevgiler, selamlar olsun demiş. Çok çok teşekkür ediyorum. Viyana FM Yönetim Kurulu Başkanı, sevgili Ali Süzen. Sabahların da vazgeçilmez ismi. Önce o geliyor, ardından İbo geliyor İbrahim Elden. Sonrasında öğle saatlerinde Özlem Ayral sizlerle buluşuyor. Ardından ben Akif Özcan, benden sonra Melih. Ve tabii Tuna Can Tuna bizlerle birlikte, biliyorsunuz. Dolayısıyla radyomuzda harika programlar ve muhteşem şarkılar sizlerle olmaya devam ediyor. Aha, İbo'dan bak bana bir sürpriz. Diyor ki bu sefer tam tersi oldu diyor. Ya İbo, ben senin artık hızına yetişemediğim için dedim yine sen gittin herhalde abi. Sen kuş gibisin, bir oradasın bir buradasın. Hani gitmiş olman artık bana bir şaşkınlık vermiyor, onu demek istedim. Vallahi bak, hani sanki böyle İstanbul'da işte Zeytinburnu'ndan Etiler'e gidiyormuş gibi, yani İbo için İstanbul'dan Viyana'ya gitmek, işte Hollanda'ya, Amsterdam'a, yok Rotterdam'a, Hamburg'a, Almanya'ya, değil mi böyle? Aa, İbo geziyor abi Yunan'a, Kıbrıs'a, her yerde abi adam. Çılgın İbo'ya ve çılgın Yardır Murat'a selamlarımızı gönderelim. Adam tam tersi ya, İstanbul'da. Ali Süzen Cide'de ailesiyle. Buradan sevgili Ali Süzen'e bir kez daha selamlar. Yenge Hanım'a, tüm aileye, çocuklara, annelere, babalara da ayrıca selamlar. Kastamonu Cide'ye, o güzel memleketimize de selamlar, sevgiler olsun. Bak, Murat Erdatlı'dan bir sesli mesajımız da var, onu bir duyalım. Abi hoş geldin sen de İstanbul'a, sefalar getirdin. Hep İbo gelecek değil ya abi. Hep sen orada İbo'yu ağırlayacaksın, gezdirecek değilsin. Bak, İbo da burada gezdirir. İbo da öyledir. Öyle bir delikanlıdır. Hani Viyana'ya, Avusturya'ya gelince falan orada ağırlanmak isteyebilir ama İstanbul'a gelince de bir şekilde ağırlar. Ha, arada bir sana da kitleyebilir yani. Hani İstanbul deyip de komple de ona güvenme. Hani ne yapabilir? Arada bir kitler, arada bir ısmarlar falan. Böyle ortayı bulur yani, ondan emin ol. Bir duyalım, sevgili Murat Erdatlı'nın bir mesajı var. Sesli mesajı var. Onu bir duyalım, ardından güzel şarkılarımızla tabii ki devam edeceğiz sevgili dinleyiciler programımıza. Bakalım Murat Erdatlı neler söylüyor.
1: Yok müdürüm. İlk önce herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar, iyi dinlemeler herkese.
0: Teşekkürler.
1: Sana da iyi yayınlar. Yok müdürüm, şimdi ziyareti iadeye geldim ben İstanbul'a.
0: Ha abi, hoş geldin. Sefalar getirdin. İbo da yazmış zaten. Tam tersiymiş. Yani ben artık hani İbo'nun dediğim gibi hızına yetişemediğim için ben dedim belki İbo hani bir anda almıştır stüdyosunu, uçmuştur Viyana'ya diye de düşündüm. Bazen öyle sürprizleri de yok değil yani. O yüzden şaşırmıyorum. Bazen bakıyorum diyorum ya, işte Yunan'da, Kıbrıs'ta, işte Almanya'da, ne bileyim İsviçre'de bir geziyor yani İbo. Seviyor. O yüzden ben şaşırmadım ama senin de tabii Türkiye'ye gelmen, İstanbul'da olman çok güzel. Sen de bir kez daha hoş geldin abiciğim.
1: Yok İbo kral adam. Kral adam. Allah razı olsun.
0: Yapıyor mu gerekeni?
1: Herkese İbo gibi arkadaş nasip etsin.
0: Maşallah.
1: Allah.
0: İbo'nun enerjisi her zaman iyidir. Eminim ki İstanbul'da da sana gayet güzel bir şekilde eşlik edecektir. O çünkü kredi toplamak durumunda. Çünkü senin İstanbul'a gelmendense İbo'nun Viyana'ya ve Avusturya'ya gelmesi çok daha fazla. O yüzden İbo yatırımı doğru yere yapacaktır. Ben buna inanıyorum. Onda o kapasite çok fazlasıyla var. Gereken yapılacak. Hiç merak etme. Güzelce gez abicim. Öpüyorum sizleri. Güzel şarkılar sizler için de gelsin. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Samsun'dan Sinop'a dönüş yolundan herkese selamlar diyor Onur Ünlü. Maşallah, bu ne ya? İstanbul, Kastamonu Cide, efendime söyleyeyim Sinop, Samsun Çarşamba, efendim Belçika. Herkes bizimle ya. Ya İşte Viyana'nın kalbindeyiz. Başta Viyana'ya, Avusturya'ya olmak üzere tabii ki Türkiye'mizdeki tüm kıymetli dinleyicilerimize ve diğer Avrupa şehirlerinde, Avrupa ülkelerinde ve dünyanın dört bir yanında bize kulak veren tüm Viyana FM dinleyicilerine ayrı ayrı sevgi ve selamlarımı gönderiyorum efendim. Peki bu bölümde biraz sözü fazla uzattık farkındayım ama güzel şarkılarımız gelecek. Bu arada Avusturya temsilcisi Sturm Graz karşısında temsilcimiz Fenerbahçe maçı başladı. Maçın 5. dakikası 0-0. Temsilcimiz Fenerbahçe avantajlı. İlk maçı 2-0 yenmişti. Şimdi deplasmanda Avusturya'da oynuyor Fenerbahçe. Durum 0-0 böyle de bitse, 1-0 Sturm Graz'da yense sorun yok, turu atlamış olacak. Fenerbahçe'mize, temsilcimize bir kez daha başarılar. Biliyorsunuz ben Galatasaraylıyım ama Avrupa'da her zaman tek bayrak diyoruz. Tüm takımlarımızı destekliyoruz. O yüzden bir kez daha başarılar dileyelim. Ve sözü fazla uzatmadan bu güzel şarkıyı özellikle Ali Süzen'e, kıymetli eşine, çocuklarına, tüm aileye armağan ediyorum. Beraberinde tabii ki sevgili İbrahim Elden'e ve sevgili Murat Erdatlı'ya armağan ediyorum. Ve sonrasında da tabii ki siz kıymetli dinleyicilerimize gelsin.

0: Viyana FM'desiniz. Harika Şarkılar eşliğinde programımız devam ediyor. Mahsun Kırmızıgül böyle çok sevdiği şarkılardan oluşan güzel bir albüm yaptı ve bu albümde Benim İçin Üzülme isimli az önce dinlediğimiz nefis şarkıyı da seslendirdi. Şimdi yine benim de çok sevdiğim bir şarkı. Tanrım, bu şarkıyı da birçok sanatçı seslendirdi. Ama Deha Bilimler de gerçekten kendine has tarzıyla çok güzel yorumladı bu şarkıyı. Şimdi Viyana FM'de Deha Bilimler'den Tanrım isimli bu güzel şarkıyı hep birlikte dinleyeceğiz. Mega Gastro ve Pindrink sponsorluğunda Viyana FM'de Akif Özcan mikrofonda. Bu güzel şarkıda benden hepiniz armağan olsun. Güzel istek ve mesajlarınızla programımız devam ediyor. Son 15 dakika içindeyiz. Son mesajları ve isteklerinizi bekliyoruz.
1: Korkardım aşkın adı geçince. Yıllardır hep kaçardım.

Tanrım, nereden sevdim, nereden düştüm bu belaya? Yandım, isyan ettim, kurban oldum bu sevdaya. Vurdum gönlümü hasretin en uzak yoluna.

0: Biyonef.
1: Akif Özcan.
2: Biyonef efendisiniz. Harika şarkılarla ilerleyişimiz sürüyor. Bu arada temsilcimiz Fenerbahçe Sturm Graz karşısında mücadelesini sürdürüyor. 16 dakika geride kaldı maçta. 0-0 beraberlik var. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Çarşambalı Muro bizimle beraberdi. Az önce mesajıyla katılmıştı. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de isteğini göndermiş. Ferhat Göçer'den Cennet şarkısı. Bu güzel şarkı eşime özellikle armağan olsun ve tabii ki canım kızlarıma diyor. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben de sevgili Murat'tan kıymetli eşine ve değerli kızlarına armağan olarak gönderiyorum. Sevgiler.
1: Akif Özcan.

0: Lucky First Can. Lucky First Can.
1: Yine çok güzel bir performanstı. Sevgili Gülden ve Irmak Arıcı'dan Çiçek şarkısını dinledik. Gülden'e geldik YouTube'da. Sevgili Gülden'in yapmış olduğu bir program. Burada akustik çok güzel canlı performanslar yapıyorlar konuklarıyla. Irmak Arıcı'nın konuk olduğu programda birlikte seslendirdikleri Çiçek isimli şarkıya hep birlikte kulak verdik. Şimdi vedadan önceki son şarkımız Gökhan Tepe, ardından buradayız veda için.
2: Yine kaldık baş başa, yazılan gelir başa. Bir kederdeyiz, bir gamdayız.
0: Akif Özcan. Akif.

0: Haftifözcan. Haftifözcan. Viyana FM. Viyana FM. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindirings haberleri sunar. Viyana FM Haber.
1: Avusturya Başbakanı Türkiye'de resmi ziyarette bulunmak üzere Ankara'ya gelen Avusturya Başbakanı Christian Stöcker, külliyede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından askeri törenle karşılandı. Tören sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Avusturya Başbakanı Stöcker ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle: Avusturya ile ilişkilerde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyalog başta olmak üzere AB'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu düşünüyorum. Avusturya Türk toplumunun huzur ve refahına verdiğimiz önemi bugünkü görüşmelerimizde de vurguladık. Ortak basın toplantısında Avusturya Başbakanı Stöcker'in konuşmasının satır başları: Avusturya tam anlamıyla Türkiye'yi destekliyor. Güvenlik ve göç konusunda Türkiye çok kilit bir ülke. Avusturya'daki Türkler ülkenin ekonomisine, kültürüne ve toplumuna katkı sağlıyor. Çalışan emeklilere vergi avantajı geliyor. Avusturya hükümeti emeklilik yaşına ulaştıktan sonra çalışmaya devam edenlere yönelik vergi teşvik paketi hazırlıyor. 2027'de başlaması planlanan aktif emeklilik uygulamasıyla şartları karşılayan kişiler yılda 15 bin euroya kadar vergiden muaf gelir elde edebilecek. Düzenlemeden yaklaşık 90 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Viyana'da güneş tutulması yaşanacak. Viyana 12 Ağustos Çarşamba günü 1999'dan bu yana görülecek en güçlü kısmi güneş tutulmalarından birine tanıklık edecek. Tutulma saat 19.22'de başlayacak ve 20.13'te en yüksek seviyesine ulaşacak. Bu sırada güneşin yaklaşık %85 ila 89'u ay tarafından örtülecek. Uzmanlara göre Viyana'da bir sonraki kısmi güneş tutulması 2 Ağustos 2027'de yaşanacak. Tam güneş tutulmasının ise 3 Eylül 2081'de gerçekleşmesi bekleniyor. Sosyal medyada tanıştılar, sonu ölüm oldu. Aşağı Avusturya'nın Langenserstorf kasabasında 29 yaşındaki bir erkeğin hayatını kaybetmesinin ardından 18 yaşındaki bir genç cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Şüpheliyle hayatını kaybeden kişinin internet üzerinden tanıştı ve cinayetin planlı bir buluşmanın ardından yaşandığı bildirildi. Olayın sosyal medyada faaliyet gösterdiği öne sürülen sözde pedo avcısı gruplarıyla bağlantılı olabileceği iddia edildi. Ancak bu iddia henüz resmi makamlar tarafından doğrulanmadı. Viyana'da sıcak bir gün oldu.

0: Sıcak. Viyana ve çevresinde bugün sıcak bir hava bekleniyor. Gece sıcaklığı 21 derece civarında olurken gündüz termometrelerin 32 dereceyi göstermesi bekleniyor. Fenerbahçe turu için sahada. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında temsilcimiz Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. İlk maçı İstanbul'da Fenerbahçe 2-0 kazanmıştı. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Findrinks haberleri sundu.
1: Viyana FM Haber. Slice notisi. Viyana FM. Gurbette.

öyle koskocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

bilim anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

İşte böyle sevgilim. Bunlar benim gerçek hislerim. Sayende beni bulan aşka senin ismini verdim. Bilmiyorum sonunda ölmeyi mi, seni deli gibi görmeyi mi isterim. Ama

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi.